Yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

ağlarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

El Mucib Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren. Sen El Mucib'sin. Kullarının duasını işiten ve onlara karşılık verensin. Darda kalanlara yardım eden, kederleri gideren, sıkıntıları yok edensin. Sana yapılan çağrılara daima cevap verensin. Mucib ismin ile müminleri salih amellere çağıransın. Duayı ve tövbeyi öğütleyen, hayırlı kapıları açansın. Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sana isyan etmekten bizi koru. Bize rızanı kazanmayı nasip et. Şüphesiz sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bize merhamet et, dualarımızı kabul eyle.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

El-Mukit Celle Celalu Celle Celalu. Yaratılmış her şeyin azığını veren. Sen El-Mukit'sin. Her şeyin rızkını belirli ölçüye göre takdir edensin. Her yaratılmışın rızkını veren, tayin edensin. Mukit isminle sen, kullarının amellerine şahit olan, onları koruyan ve mükafatlarını verensin. Sen her varlığın olduğu gibi insanın da gıdasını yaratansın. İbadeti ruhun, ilmi aklın, sevgiyi gönlün, imanı kalbin gıdası kılansın. Sen El-Mukit isminle tevekküle yönlendirensin. İşiten kulağımız, gören gözümüz için şükrettiren, bizleri şereflendirensin. Aklımızı, kalbimizi ve ruhumuzu besleyensin. Ey eşsiz rahmetiyle tüm varlıkları besleyen Allah'ım! Sen her şeyi gözetleyip koruyansın. Dilediğin herkesi dilediğin şekilde rızıklandıransın. Üzerimizden takdir ettiğin rızkını kesme. Amin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
2: Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Errebi el-Üseydi'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah, sen ne diyorsun dedi. Efendimizin huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Efendimizin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza kavuşup işimizin başına gidince çoğunu unutuyoruz dedi. Ebu Bekir, biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Efendimizin huzuruna girdik. Ey Allah'ın Resulü, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, sizin yanınızda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsunuz. Gözümüzle görür gibi oluyoruz. Sizin yanınızdan çıkıp da çoluk çocukla ve işimizle gücümüzle uğraşmaya başlayınca söylediğinizin çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalabilirim. Zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle müsafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Ölüme hayalden dallar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

El-Musavvir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden. Sen El-Musavvirsin. Tasvir eden, her şeye bir şekil verensin. Senin Musavvir ismin yaratmanın nihai halini teşkil eder. Yarattıklarını ince özelliklerle ve farklılıklarla şekillendirir, ruhunu belirlersin. Yarattıkların içinde tek bir boşluk ve tesadüfe yer bırakmayansın. Her şeye özel bir suret ve bir özellik veren, her şeyi en hassas şekilde dengeleyensin. Yarattıklarını bir örneğe, maddeye, müddete ve yardımcıya muhtaç olmadan yaratansın. Ol deyince olduran kudretin sahibisin. Hayal dünyasıyla aklı harekete geçiren, hayalin maddeye yansımasını elle tutulur, gözle görülür hale gelmesini sağlayansın. Ey yarattıklarını eşsiz, benzersiz ve inceliklerle yaratan Allah'ım! Kalplerimizi ve suretimizi nurunun tecellisine ayna kıl. Amin.

İslam alimi Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak olmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.

Er-Rakib Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, bütün varlıklar üzerine gözcü olan, sen Er-Rakibsin, her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın. Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. Her varlığı, her işi, her an koruyup gözetensin. En küçük varlığın oluşumu dahi senin gözetimin altındadır. Sen kusurları gören, telafi ettiren, tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin. Şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin. İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin. Ey her varlığı, her işi, her an gözeten Allah'ım! Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut, şerle imtihan etme, musibetlerden koru.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Es-Semi'u Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, her şeyi işiten. Sen Es-Semi'sin, her şeyi, her durumda, her bakımdan işiten ve duyansın. Sözlerin açığını da gizlisini de bilensin. İşitmesi sınırsız, vasıtasız olansın. Semi' isminin tecellisiyle yüreklerdeki sözleri, dillerdeki duaları işiten ve bilensin. Kainatın her noktasından her şeyi açık olarak duyansın. Senin isminin tecellisiyle tüm varlıklara işitme duyusunu bahşedensin. Akıl ve şuur sahibi olan insana konuşma yeteneği verensin. Müminlere namazın her rekatında rükudan doğrulurken Semiallahu limen hamide dedirtensin. Ey açık ya da gizli her şeyi işiten Allah'ım, dilek ve niyazlarımızı kabul eyle. Bizi hakikatin sesine kulak verenlerden kıl. Amin.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
1: Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder, üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır: gizli ve aşikar daima Allah'tan korkmak, fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak, sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır: aşırı derecede cimri olmak, nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek, kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır: her Müslümana selam vermek, yedirip içirmek, İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır: şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.
2: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin, bir bardak, bir kaşık fazla ve sofrada bir yer boş, baş köşe, ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin, sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektim. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde henüz 20'sinde 25'inde bırakarak yurtlarını ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında Rabiatül Aleviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetle

El-Vehhab Celle Celalu, Celle Celalu. Çok fazla ihsan eden. Sen El-Vehhab'sın. Karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden, lütfu sonsuz olansın. Çeşit çeşit nimetler bağışlayan, çok bahşedensin. Vehhab isminle sen, yarattıklarına karşılık beklemeden veren, rahmeti tüm varlıkları kuşatansın. Senden başka kimse Vehhab olamaz. Sen Kerim, Rahman, Rahim ve Rezzaksın. Sen hiçbir emeği olmadan kullarına maddi ve manevi pek çok ikramda bulunan, karşılıksız olarak lütfedensin. Muhtaca mal, hastaya şifa, cahile bilgi, bunalana kurtuluş verensin. Cömertlik ve lütufkarlık ancak sana mahsustur. Kullarına her şeyi bağışlayan sen, her şeyin sahibi yine sensin. Hayatımız boyunca rızk veren, nimet ve ihsanı sürekli ve bol olansın. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Bizi doğru yola ilet ve Vehhab isminle bize rahmetini bahşet. Amin.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: El-Latifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Muhit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celil ya Allah.
0: Celil ve

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucib ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'den nur, Osman'dan nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: El-Vasi Celle Celalu Celle Celalu. Lütfu bol olan. Sen El-Vasi'sin. İlmi, rahmeti, kudreti ve affı bol olansın. Sınırsız ve sayısız nimetin sahibi, rızkı bütün yaratılmışlara yayılansın. Varlıkları yaratan, onları yarattığı gibi bırakmayan, koruyup gözetensin. İnsanı doğuştan itibaren bir düzen ve aşamayla büyüten, yetişkinliğe ulaştıransın. Senin El-Vasi ismini zikreden, hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Sen, dara düşen kullarının gönlüne ferahlık verensin. Kullarına infak edin, ben artırayım diyensin. Nimetlere emanet gözüyle bakılmasını öğütleyensin. Ey rahmetiyle her şeyi kuşatan Rabbimiz! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin sağlığın bozulmasından sana sığınırız. Bizi senin yolunda harcayanlardan eyle. Amin.

0: gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: vatan fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir: Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Eş-Şehid Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her zaman, her yerde hazır ve nazır olan. Sen Eş-Şehidsin. Her şeye şahit olansın. Eşsiz ve benzersizsin. Senin ilminden hiçbir şey gizlenemez. Açıkta olanı da, gizli olanı da bilirsin. Görülmeyenleri gören, işitilmeyenleri işitensin. Eş-Şehid isminle sırları bilen, rahmetinle nimetlerin senden geldiğini bildirensin. Senin Şehid isminin en büyük tecellisi insandır. Sen kullarının yaptığını gören, her hallerine şahit olansın. Kainattaki her şey senin varlığına şahittir. Ey Şehid ismiyle her şeye şahit olan Allah'ım, senin bir ve tek olduğuna şahitlik ederiz. Kalbimizi senden özge her şeye kapat. Bize kendi yolunda şehit düşmeyi ve peygamberinin şehrinde vefat etmeyi nasip eyle.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için, peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. El Hakim Celle Celalu Celle Celalu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakim'sin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazan'dır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hamd göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd ahirette de ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Sebe Suresi 1. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Müslim İman 78, Tirmizi Fiten 11, Nesai İman 17.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.

Sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. İbadetin tadını dört şeyde buldum. Bu dört şey şunlardır. Allah'ın farzlarını yerine getirmek. Allah'ın yasaklarından uzak durmak. Allah'ın sevabını umarak doğru ve iyi olanı emretmek. Allah'ın gazabından korkarak kötü ve yanlış olandan alıkoymak.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek

Ömer onunla karşılaşınca üveysi sordu. O da, ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu cevabını verdi. Hazreti Ömer, Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa, Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek benim için Allah'tan mağfiret dile diye rica etmişti. Üveys, sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et diye mukabel etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, Hazreti Ömer'le mi görüştün dedi. Evet cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her kim şan ve şöhret istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Fatır Suresi 10. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İyilik güzel huydur. Günah, vicdanını rahatsız eden ve insanların duymasından rahatsız olduğun şeydir. Müslim 1.45.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

El Hafir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla muhafaza eden. Sen El Hafizsin. Her şeyi koruyup gözetensin. Kainattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın. Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın. Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin. İnsanı akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla tüm kötülüklerden muhafaza edensin. Kulluğun temelini ibadet, ibadetin temelini ise namazla şereflendirensin. Namazını muhafaza edenlere Hafiz ismin ile tecelli edensin. Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım, bizi isminle koruduklarından eyle. Amin.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.

El-Hafiz Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. Sen El-Hafiz'sın. Dilediğini aşağı indiren, alçaltansın. İnkarcı ve münafıkları cehennemin en aşağı derecelerine düşürensin. Sen El-Hafiz isminle zalimleri hakir eden, dilediğini kendince bilinen bir hikmetle zelil edensin. Dünyada ve ahirette mümin kullarını yükselten, münafıkları ise alçaltansın. Kulların yükselmesi ve alçalması ancak senin elindedir. Senin El-Hafiz ismin dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek. Kafir ve zalimleri bu isminle orada da hakir kılacak olan sensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunudur. Ey dilediğini yükselten, dilediğini alçaltan Allah'ım, El-Hafiz isminin maddi ve manevi tecellilerinden bizleri muhafaza eyle. Amin.

0: bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin orada. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydin oğlum. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı. Edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydın oğlum. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak. Kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin yankılandı Sevr Dağı'na.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın oğlum. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip "Beni burada kime bırakıp gidiyorsun?" demiştin. "Ne anam var, ne babam." Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik, kardeşçik dedin ona. Dedin ona. Kardeşçik, kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz.

0: her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 2

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Efendimiz aleyhisselam Ensardan Ebu Umame'ye, "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar," buyurmuş. Sabah akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmişti. "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." Ebu Davud, Vitir 32.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

El-Basir Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, her şeyi gören, sen El-Basirsin, gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semi'a isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys, "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys, adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk, onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve

0: dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
2: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
2: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Ashabımı sevin. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz."

Yakut'tan, Zümrüt'ten medet boşuna. Hepsi bir gün döner, çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
1: Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

El Celil Celle Celalu Celle Celalu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın. Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın. Bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat. Amin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Lokman Suresi 22. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Tirmizi Kıyamet 54.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Sırayla çağırıyorsun, benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
4: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
3: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

0: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
1: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
0: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
1: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

0: Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır. Sebe Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. Buhari Edep 57-58-62, Müslim 1-23-24-28-30-32.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle. Onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Müslim, Zikir 73.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida. 107.3.
1: Onun varlığıyla iftihar eden şehir. Şehirlerin kalbi. Tozuna toprağına canların feda olduğu şehir. Ve Ensar'ın torunları. Medineli Müslümanlar. Hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen ensarın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz. Dilerseniz Huneyn'e gidelim. Fahri Kainat Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah Resulü'nün bir bildiği vardı. Allah Resulü Müslümanlığın kemaline güvenerek ganimetten Ensar'a pay vermemişti. Sa'd bin Übade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensar'dan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Übade Ensar'ı topladı. Resulullah geldi. Burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın buyurdu. Ensar damardaki kanın nasıl donduğunu artık anlayabiliyordu. Yüzünde kara bulutların gökyüzüne verdiği çehre gizliydi sultanın. Yağsaydı hüzün yağardı ve yağdı. Önce kelime-i şehadet, sonra Allah'a hamd ve konuşanların en güzeli hüzün peygamberi. Konuşma başladı. Ey Ensar topluluğu! Bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey Ensar! Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı Ensardan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyun ve develeriyle yurtlarına dönerken, siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Resulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahzundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri söz aldı. Ya Resulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiiz. O an Ensar'ın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi. ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensar'ın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed, sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de onlarla birlikte ağladı. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler. Böyle biricik peygamberleri olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
4: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
3: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
2: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
2: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Reklamları dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Çoğu zaman kalbimizde ne varsa çevremizi onlardan öreriz. Kalbimizde bir parça deniz varsa etrafımızda gemiler olur. Kalbimizde bir ağaç varsa etrafımızda kuşlar dolanır. Çevreden şikayet etmeden önce içimize bir bakmalı. Kalbimizde ne var?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: bir bahçeye giremezsen, dolup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbn-i Semmak, rahmetullahi aleyh.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

0: Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor. Sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir.

0: yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin. Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kibir, doğruyu bulmana mani olur. İbrahim el-Havvas, rahmetullahi aleyh.

Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.

Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in el Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstihrabat dayanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni Bekri yurdunda. 5 süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
1: Şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine Rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: bir bahçeye giremezsen, dorup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Reklamları dinlediniz.

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari rahmetullahi aleyh.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur. Belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803.

0: Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
2: Reklamları dinlediniz.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi elhamdülillah elhamdülillahi lladî hadâna li hâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh lekad câet rusul rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed, Allahum salli aleyh. Sallu alâ şefii'i zunûbinâ Muhammed, Allahum salli aleyh. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed, Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ Muhammed. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tefsirini halka eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, 54 farzı işliyorduk. Tabii 54 farzın efendim dördüncüsü namaz kılmak. Vakti gelince namaz kılmak, namazdan bahsediyorduk. Namaz meselesi tabii çok önemli. Dinin direğidir. Bedendeki efendim başın kıymeti neyse dindeki namazın kıymeti de odur. Namazları kılıyoruz ama nasıl kılacaktık? Efendim tadili erkana riayet ederek kılacaktık ve huşu ile kılacaktık. Çünkü kadefle hal müminun ellezine fi salatim haşiun, namazlarını huşu ile kılan müminler kurtuldu buyuruluyor. Yani namazlarını müminler kurtuldu ama hangi müminler? Namazlarını huşu ile kılan müminler kurtuldu. Kurtuluş demek ki burada. Çünkü bakın namaz kılıyoruz ama kıldığımız namaz eğer tadili erkana uymazsa, eğer huşu ve hulu üzere olmazsa ne olur acaba? Bakın bununla alakalı tabii çok hadis-i şerifler var. Bir tanesini arz edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ ehsene racülü salâh. Yani bir kul güzelce abdestini alırsa, namazını kılarsa, fetemme rükûhâ ve sücûdehâ. Rükûsunu ve secdesini tamamlarsa. Yani bunları bahsetmiştik. Nasıl tamamlanacak değil mi? Vücut, efendim bütün organlar sükunet bulacak. Yani rükudasın, eğilmeden kalkmayacaksın, kalkmadan eğilmeyeceksin. Yani o rükunda bir müddet duracaksın. Vücut orada sükunet bulacak. Dolayısıyla rükusunu, secdesini tam yaparsa, kâleti salâ, o namaz ne diyor? Hafizake Allahu kemâ hafizteni. Sen beni muhafaza ettiğin gibi Allah da seni muhafaza etsin diyor. Bak herkesten dua istiyorsun, hocalardan dua istiyorsun. Yani duası kabul olduğunu düşündüğün, hüsnü zannettiğin kimselerden bana dua et diyorsun. Bakın namaz, he? Namaz sana dua ediyor. Bundan büyük efendim faide mi olur? Bundan büyük koruma mı olur yani? Namazını güzel kıl, namazın duasını al. Allah'ın huzurunda kıldığın namaz sana dua ediyor. Hafizake Allah kemâ hafizteni. Sen beni muhafaza ettiğin gibi Allah da seni muhafaza etsin. Ha demek ki öyle kılarsak böyle dua alacağız. Böyle olunca da fetur fa'u, o namaz ne oluyor? Yükseliyor. Nur gibi parlayarak efendim gök kapıları açılıyor ve semaya kadar çıkıyor. Ama ve izâ sâ'es salâ, abdestini güzel yapmaz, namazını güzel kılmazsa, felem yutimme rükû'ahâ ve sücûdehâ, secdesini ve rükûsunu tam yapmazsa, patküt patküt kılarsa, o zaman ne olacak? Namazı tadil erken yok, huşu yok. He? Kâleti salâ, namaz diyor ki o zaman dayâke Allahu kemâ dayyâteni, sen beni zayi ettiğin gibi, sen beni perişan ettiğin gibi Allah da seni perişan etsin diyor. Ya yani namazın bedduasını alıyorsun. Namaz sana beddua ederse, Allah seni perişan etsin derse, sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin derse ne olacak bizim halimiz? Aslında neyi anlıyoruz biliyor musun? Yani kıldığımız namazlar bizim namazdan sonraki hayatımızı bir nevi belirliyor. Çünkü güzel kılarsan namazın duasını alıp hayatına güzel devam edeceksin. Eğer güzel kılmazsan bedduasını alıp ondan sonra yani efendim perişan bir halde devam edeceksin demektir bu. Sonra ne olacak? O namaz yükselecek tabii ama o gök kapıları ona açılmayacak ve geçemeyecek. فَتُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ. Eski bir elbise gibi, kirli, pis, çaput gibi dürülecek ve onun suratına vurulacak, çarpılacak diyor hadis-i şerifte kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla yani namazın bedduasını alan adam felah bulabilir mi? Onun için namazlara ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Aslında ya ne kadar kolay. Ne kadar basit. Mevla bize bir namaz emretmiş, namazı emanet etmiş, pek çok ibadetleri, farzları vasıtayla Cebrail aleyhisselamla emrederken Mevla namazı Miraç'ta aracısız olarak emanet etmiş. Bunu emanet etmemizi bize emrediyor Mevla. Ekimus salah, namazı ikame edin, dikin diyor. Yani namaz kılın demiyor, bak sallu demiyor. Namazı ikame edin. İşte bunu becersek var ya, yani dünyamızı, ahiretimizi mamur edeceğiz, abad edebileceğiz.
Hadis-i şeriflerden ne yapıyoruz? Bunları anlıyoruz kıymetli kardeşlerim. Yoksa huşu olmazsa, hudu olmazsa nasıl olacak? Huşu nasıl olacak? Gerçi bunu konuşmuştuk ama kısaca şöyle diyelim. Beden ve kalp birlikte olacak. Yani şimdi burada namaz kılacağız. Birazdan cuma namazını kılacağız. Yani ne olacak? Bedenimiz buradan burada. Hoş geldin, safa geldin. Allah'ın evindeyiz. Ha, kalp de ne olacak? Burada olacak. Ruh da ne olacak? Burada olacak. Kalple beden bir arada olmadı mı? E sen şimdi bedenini dikmişsin oraya ama Allah'ın huzurunda olmak biraz ruhla alakalı, biraz kalple alakalı. Eğer kalp orada değilse bedenin nereye döndüğünün bir kıymeti var mı? Ve bakın, o namaza Mevla bakmıyor. La yanzurullahu ila salatin. Allah o namaza bakmaz. Hangi namaz? La yuhadziru raculu fiha kalbahu ma'a bedenihi. Kişi kalbi ve bedeniyle beraber namazda hazır olmadıkça Allah o namaza bakmaz buyuruluyor hadis-i şerifte kıymetli kardeşlerim. Demek ki beden ve kalp ne yapacak? Birlikte olacak. Hani anlatılır. Bir beldeye bir kadı gelmiş. Kadı da biraz tabi maneviyat ehline, kanaat önderlerine karşı tavırlı birisi böyle. Orada da Allah dostlarına bir zat var. Çok kıymetli bir zat ama ilim sahibi, irfan sahibi. Güya onu çağırttırıyor, onu bir çağırın bakalım diyor. Ben bir diyor bir imtihan edeyim onu. İlmi nedir, irfanı nedir? Bu kadar insanlar onun peşine gidiyor, kanaat önderliği yapıyor ama. He, bakalım yani işin ehli midir, değil midir diye. Güya onu hesaba çekecek, soru soracak vesaire. Neyse onu çağırttırıyor, o mübarek zat da kadının odasına giriyor, efendim kapıyı çalıyor, bakıyor ki kadı efendi namaz kılıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah kadı efendi diyor namazdayken. Kadı efendi diyor ki içinden, ulan gördün mü cahil adamın tekiymiş diyor. Niye? Ya namazda selam verilir mi ya? Adam namazda bana selam veriyor. Daha fıkıhtan haberi yok, ilmihalden haberi yok diye düşünüyor. Neyse selam veriyor. Ya diyor sen bilmez misin ki diyor namaz kılarken selam verilmez. Diyor ki o zat, kadı efendi kusura bakma sen namaz mı kılıyordun? Ben seni pencere açıyor zannediyordum diyor. Meğer kadı kendine bir oda ayırmış orada, geniş bir oda. Diyor ki ya ben bu odayı ayırdım kendime, geniş oda ama burası karanlık. Ne yapsam acaba, bir pencere mi açsam? Bir pencere şuraya açayım, bir pencere buraya açayım. Bayağı bir ışık olur. Hani namaz kılarken düşünüyor bunu. Ha, o da öyle deyince... Aa sen namaz mı kılıyordun? E namaz kılıyorsan selam vermezdim. Sen diyor ben seni pencere açıyor zannediyordum. Duvar yapıyor zannediyordum. Ha, kadı efendi meseleyi anlıyor. Özür diliyor. Dua, kendi de dua istiyor. Ve daha sonradan onun muhibbanından oluyor. Ha şimdi mesele ne? Öyle bir adam yani kalbiyle bedeni orada olmadığı zaman beden Kabe'ye dönmüş ama ruh nereye dönmüş? He? Vatikan'a mı döndü, Roma'ya mı döndü? Felancayla kavga mı ediyor? Feşmekancayla görüşüyor mu, konuşuyor mu? Ne yapıyorsa. Bu namazı Allah dostları bile namaz kabul etmiyor da Allah kabul eder mi? Bak koskoca kadı efendi namazda ama diyor ah sen namaz mı kılıyordun? Namazda olarak kabul etmiyor onu. O zaman demek Allah da kabul etmez. Onun için demek kalple beden ne olmalı? Bir arada olmalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe-i kiramı arada bir yokladığı var mesela, yokluyor. Nasıl? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırıyor. Namaz kıldırırken bir ayet atladı, devam etti ve namazı bitirdi. Sonra cemaate döndü, sahabe-i kirama sordu. Ben ne okudum? Kimse cevap vermedi. Herkes bir şey var belli. E tabii takip edenler var ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen söyle demediği için kimse bir şey demiyor. Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ubey bin Ka'b hazretlerine döndü. Dedi ki ben ne okudum söyle bakayım. Dedi ki ya Resulallah sen filan süreyi okudun. Filan yerde filan ayeti atladın ve devam ettin. O ayet neshedildi mi neshedilmedi mi bak bunu da bilmiyoruz dedi. Yani ne kadar zarif ifadeler yani. Hani bir şey yanlışlıkla atladın filan demiyor. Bir ayeti atladın ama belki ayet nesholunmuştur. O peygamber yani. He? Veya olmamıştır neyse. O ayet nesholundu mu olmadı mı bunu bilmiyoruz ya Resulallah. Deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen bu işin ehlisin ya Ubey diyor. Ve Mikâf Hazretleri acayip bir zat tabii ki yani. Mevla'dan özel haber gelmiş, vahiy geliyor. Lem yekün illezine keferu suresini Ubey ibn-i Kâb'a öğret. Diyor ki böyle böyle ya Ubey Allah bu süreyi sana öğretmemi emretti. Deyince Ubey ibn-i Kâb Hazretleri Allahu semmanilek ya Resulallah Allah benim adımı mı andı? Allah benim adımı mı zikretti?
Allahu semmakeli yahu bey. Evet, Allah senin adını andı, adını zikretti ve çocuklar gibi ağlamaya başlıyor. Yani saadet asrında acayip işler dönmüş. Mevla ile irtibatlar çok güçlü. Kalpler nasıl, ruhlar nasıl, bedenler zaten orada. Evet, dolayısıyla şimdi tabii ahir zaman artık peygamberden aleyhisselam uzaklaştıkça, asıl saadetten uzaklaştıkça bu sefer ne oluyor? Yani hakikaten ilgiler, alakalar, hobiler, fobiler, internetler, sosyal medyalar, diziler, filmler, şunlar bunlar hep kafaları meşgul etti. Herkes olmuş allak pullak yani. Adam bir dalmış ona, yolda yürürken direğe tosluyor ya. He? Geçen camiye giderken bir genç geliyor. Üstüme geliyor. Dedim eyvah, bu gidecek, durdum. Geldi bana böyle tosladı. Ya dedi, kusura bakma Hacı Efendi falan. Tanımıyor da. Dedim sen iyi ki dua et ya, ben direk olsaydım ne olacaktı ya? Kafanı kıracağım mübarek. Ya önüne bak, önüne. He? Araba kullanırken telefon yasak da yayalara serbest mi yani? Kulağına takmış şeyi, araba korna çalıyor, hiç duymuyor bile. Araba ezecek geçecek onu. Kimseyi duymuyorsun. Öbür odaya geçmiş. Biri öbür odada, diğeri öbür odada. Hepsi kulaklığı takmış. Anası bir şey söyleyecek, duyan yok. Babası bir şey söylüyor, duyan yok. Zannedersin evde kimse yok. Ha, aslında oradalar ama evde yoklar. Niye? Ruh geziyor. Hangi alemdeyse, hangi yanlış adresteyse veya doğru adresteyse ruh geziyor. Duymuyor seni. Kulaklığı da takmış. Dolayısıyla demek ki biraz ilgiler, alakalar dağılmış. Onun için işte o sahabenin hayatını duyduğumuz zaman, öğrendiğimiz zaman, okuduğumuz zaman kendimizi biraz ne yapıyoruz? Toparlıyoruz, toparlamamız lazım. Yani bakın Harun Reşit efendim, bir de Behlül Dana diye bir zat var. Allah derisi meczup bir zat. Harun Reşit'in kardeşidir derler onun için. Üvey kardeşidir de diyenler olur ama aynı muasır, beraber yaşamışlar. Harun Reşit diyor ki Behlül Dana'ya, Ramazan ayı iftar verecek. Diyor ki camiye git diyor. Namaza gelenlerin hepsini çağır, bir iftar verelim diyor. Neyse, o da gidiyor. Tabii o dönemlerde camiler doluyor. İftarlarda efendim namazı girerken belki hurmayla iftarını açıyor, namazını kılıyor. Sonra asıl yemeği öyle yiyorlar. Velhasıl ama Behlül Dana'sı çok az bir kişiyi almış gelmiş. Sarayın kapısında bekliyor. Sonra Harun Reşit baktı. Ey Behlül, niçin dedi az kimseyi getirdin? Ben sana demedim mi dedi, namaza gelenleri çağır. Namaza gelenleri çağırdım. Dedi ki bu kadar mı? Dedi camiye gelen çoktu ama namaza gelen azdı. Ne demek o? Caminin kapısında durdum dedi. Sen dedin ki bana namaza gelenleri çağır. Ben de kapıda durdum. Sordum, hoca hangi süreyi okudu? Bilmiyorlardı. Bunlar dedi biliyorlar. Bunlar namaza gelmiş, onlar camiye gelmiş. Namaza gelenleri getirdim dedi. Camiye mi geldin, namaza mı geldin? İşte bak, aradaki farkı görüyor musun yani? Bedenin burada ama ruhunu nerede bırakıyorsun? Nerede gezdiriyorsun? Bir kardeşimiz vardı, efendim mal satmış etmiş filan işte, çek almış, vakti gelmiş, çek ödenmiyor, bakıyor ki adres falan yok, adres olarak verdiği yer, iş yeri kapanmış, adam onu arıyor, oraya müracaat, mahkemeler, şunlar, bulamıyor adamı yani. Hocam ne yapacağım ben diyor, yani namaza duruyorum diyor, Allahu Ekber diyorum, adamı diyor selam vereceğe kadar dövüyorum ya diyor. Adam şimdi namazda, sen namazda görüyorsun adam kavga ediyor. Ne yapacağız? Sen bu işi namazda çözemezsin. Namazla beraber Allah'a dua et, namazın dışında çöz, sonra gel namazı. Huzur üzere o kalple öyle kılmak lazım. Dolayısıyla demek ki kalple beden bir arada olmalı kıymetli kardeşlerim. Tabii bazen tabii rekatlar da ne yapıyor? O zaman şaşıyor. Acaba hangi rekattayız? Hadi imamla beraberken kılıyorsun da tek başına kılarken rekatları karıştıranlar çok duyuyoruz. Rekatları karıştırıyor. Üç mü kıldık, dört mü kıldık? Bir değil, üç değil, beş değil. Hep akıllar dağınık, kalpler efendim dağınık başka yerlerde. Halbuki feveylül lil musallin, veyl olsun, yazıklar olsun o namaz kılanlara. Ellezinehum an salatihim sahun. Bak, onlar namazlarından gafildirler diyor Mevla. Tabii burada müfessirler bu ayet namazda kaç rekat kıldığını bilmeyenler hakkında nazil olmuştur diyor. Yani namaz kılıyorsun ama kaç rekat kıldın? Karıştırıyorsun ya. Bazen olur ama artık bu alışkanlık haline gelirse, devamlı olursa, bak veyl olsun, yazıklar olsun o namaz kılanlara. Sen namaza duruyorsun ama kalbini getiremiyorsun, ruhunu oraya getiremiyorsun yani. Evet, maalesef efendim böyle işler oluyor ama bu da
Ne yapıyor? Yani gafil, namazlarından gafil. Ne demek? Kaç rekat kıldıklarından gafildirler. Bazı müfessirlerde yani namazlarını vakitlerinde, tam vaktinde kılmıyor. Hep geçiriyor, sonlarına doğru kılıyor. Vaktini ne yapmıyor? Önemsemiyor. Halbuki efendim namazı ilk vaktinde kılmak en faziletli amel. Hani anlatılır. Cemaatle namaz kılınmış. Hocanın da bazen o da beşer şaşar tabii olabilir. Aklı bir yerde artık bir problem mi vardı ne vardı neyse. Selam verdikten sonra kafası karıştı. 4 rekat mı kıldık, 3 rekat mı kıldık, 5 rekat mı kıldık karıştırdı. Neyse selam verdikten sonra döndü cemaate dedi. Ya cemaatim için kusura bakmayın. Biraz dedi kafam karışık, aklım karışık ama. Kaç rekat kıldığımızı dedi pek hatırlayamadım. 4 mü kıldık, 5 mi kıldık, 3 mü kıldık falan. Cemaat dedi hocam vallahi sen daha iyi bilirsin dediler. Şimdi hoca nasıl da cemaat de öyle. Gerçi 5 rekat kılsalar hemen hop subhanallah. Fazla kılıyor ya otur kalkma belki derler ama he herkesin aklı bir yerde. Derken arkadan biri el kaldı. Hoca efendi ben dediğim müsaade edersen arz edeyim kaç rekat kıldığımızı. Söyle bakayım. Ben dedi hemen bu caminin karşısında bir işanı var ya dedi. Onun bilmem kaçıncı katında dedi benim bürom var mimarım dedi. Hoca da dedi ki kardeş reklam mı yapıyorsun? Kaç rekat kıldık onu mu söyleyeceksin dedi. Nereden başladın? Dedi şunun için dedi söylüyorum hocam dedi. Ben dedi mimarım proje çiziyorum. Proje çizerken ezanı duyuyorum hemen koşarak namaza geliyorum. Aferin bak çok güzel bir iş yapıyor. Ama diyor aklım projede kaldığı için namazda da projeye devam ediyorum. Hep senin arkanda kılıyorum. Her rekatta iki katın projesini çiziyorum. Benim proje bu namazda dedi 6 katta kaldı galiba bir rekat 90 kıldık dedi anlıyor musun yani? Ha, demiş ya beni bir sen anladın sen de yanlış anladın. Yani bu adam biliyor bu da böyle biliyor yani anladın mı? Ha biraz tabii esprili bir durum ama ha genelde böyle bir durum maalesef var. Herkesin aklı bir yerde. Herkesin aklı he? İşte namazda olmayınca kalple beden bir arada olmayınca Allah o namaza bakmaz. Ne demek? Kıymet vermez. Allah o namaza kıymet vermez. Ha borcunu eda ediyorsun ama bak eğer tadili erkana riayet etmiyorsak, huşuyla kılmıyorsak bak namaz beddua ediyor Allah muhafaza. Bir de namazı ne yapmak lazım? Mümkün mertebe tabi cemaatle kılmak lazım. Oraya da geleceğiz. Namazın cemaatle kılmasıyla alakalı nadir şerifler var. İnsan tek başına kıldığı zaman ızdırap duyarsın yani. He? Fakat şimdi biz tabi namazın genel manada geldik oradan. Namaz kılmayanların oranı çok yüksek. Namazın öneminden bahsettik. Sonra tadil erkandan. Şimdi huşudan bahsediyoruz. Ve vaktinde kılmak. Vaktinde. Vaktinde derken ilk vaktinde kılabilmek. Mümkünse cemaatle. Cemaatle kılamadıysan. Yani son vaktine bırakmamak. Cemaate gelince işi ne yapıyorsun? Elhamdülillah tertemiz. Allah'ın huzurunda duruyorsun. Namazını kılıyorsun. Ama cemaate gelmedin ne? Yemekler uzuyor. Muhabbetler uzuyor. Efendim. Konuşmalar, gezmeler, tozmalar, eyvah namaz geçiyor bir an önce patküt kılalım şu namazı da namaz geçmesin. Yani bu sefer namaz bir yük haline geliyor. Bir an önce o yükü üzerinden atma durumu söz konusu oluyor. Şimdi böyle olunca o namazdan ne hayır göreceğiz yani değil mi? Hani demiş ya bir tanesi rüyasında kıyamet kopmuş, mahşer arazisi kurulmuş. O mahşer arazisinde bunu da almışlar götürüyorlar. Adam cehenneme götürüyorlar. O da tabii üzülüyor. Ya diyor benim diyor namazlarım var, ibadetlerim var diyor. Nerede bunlar diyor. Nereye götürdü? Hani beni tutması lazım. Beni yoldan çevirmesi lazım. Beni cehenneme efendim götürememeleri lazım. Kendi kafasında düşünüyor ama. Neyse almışlar zebaniler götürüyorlar. Cehenneme atıyorlar. Adam yuvarlanıyor o kuyudan aşağı giderken tam ateşe böyle ramak kala hop bir el yakalıyor kaldırıyor adamı. Adam birden artık her şeyden ümit kesmişken birden bir kaldırınca gözünü açıyor sevinçle. Sen kimsin diyor. Diyor ki ben diyor senin namazınım diyor. Ya mübarek neredesin diyor yani bir karış kaldı neredeyse cehenneme giriyordum. Sen de beni hep böyle son dakikada kılıyordun diyor ya. Anlıyor musun? Sen beni son dakikada kılarsan ben de seni son dakikada kurtarırıma geliyor. Birden korkuyla gözünü açıyor ki terkan içerisinde tevbe ediyor. Bir daha da diyor hep ilk vaktinde kılacağım diye söz veriyor. Dolayısıyla yani bu dünyada yaptığımız şeylerin karşılığı hep var. Ahirette bunların karşılığı var. Efendim babamız ne buyurmuştu? Cennet ve cehennem düz bir arazidir. Herkes köşkünü, gılmanını, ateşini, cehennemini dünyadan götürüyor ya.
Yani orada bir tabii ince bir anlayış var. Yani cennet deyince tabii dört başı mamur bir efendim yer tabii ki, ebedi saadet yurdu. Ama senin orada bir şeyin yoksa, bir şey götürmemişsen o zaman senin için cennet yok ki o zaman demektir. Hani az önce bahsettik ya pehlüldane. Biraz Allah delisi meczup bir zat ileriden doğru gelirken demişler ki ya şu pehlülle bir dalga geçelim filan demişler. Nereden geliyorsun diye sormuşlar. Demiş ki cehennemden geliyorum demiş. Hoppala biz adamla dalga geçelim dedik, o bize dalga geçiyor. Ne yapmaya gittin peki cehenneme? Ya dedi biraz ateş lazımdı dedi, ateş almaya gittim. Hani almamışsın, nerede ateş? Dedim ki bana ateş verin. Dediler ki senin burada ateşin yok ki. Bak ateşin yok ki sana ateş verelim. Başkasının ateşini vermiyor. Hani ibarede ne geçiyor ki? Ennel harame narun. Haram sanki ateş. Haram işliyorsun sanki ateş. Hani yanmıyorsun? Hani elim yanmıyor, ayağım yanmıyor. O anda ölsen ateştesin işte. Bak ateşini harlıyorsun, ateşini götürüyorsun. Yaptığın ameller iyi ya da kötü ahirette karşılığı var. Sen şimdi yani günah işlemezsen, isyana bulaşmazsan, oldu da hatalar, yanlışlar yaptın. Eğer tevbe istiğfar edersen cehennemde ateşin olmaz ki, girmek istesen de giremiyorsun. Bak ateş istiyorsun vermiyorlar. Ama ibadetin yoksa, taatin yoksa, İslam'la Kur'an'la aranda problem varsa, Ramazan mı, Şevval mi, bayram mı, mübarek gece mi hiç önemsemiyorsan, o zaman sen cennette köşkün olmazsa, yerin olmazsa seni alırlar mı? Başkasının yerinde sana verirler mi? Onun için ne yapacağız? Ahiretimizi bu dünyadan mamur edeceğiz ve ibadetler, taatler hep orayı ne yapıyor? Abad ediyor. İbadetin başı da namaz olduğuna göre şu namazı ne yapacağız? Mutlaka düzgün kılmaya gayret edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Tabii çünkü namazda ne yapacakmışız? Kalple beden bir arada olacak. Ruhumuz da bedenimiz de orada olacak. Niçin namaz kılıyoruz? Ve akimis salate li zikri. Bak akimis sala, namazı ikame et, dik, kıl. Niçin? Li zikri, beni hatırlamak için. Namazı niçin kılıyoruz? Allah'ı hatırlamak için. Şimdi Allah'tan başka akla her şey geliyorsa. Öyle bir namaz kılıyoruz Allah'tan başka her şey aklımızda. Geziyor. Çarşı pazar geziyor. Pazarlık mı yapıyorsun? Adam mı dövüyorsun? Az önceki gibi. Namazdan sonra çeksene tahsil ulan yatırdım yatırmadım mı falan. Onu mu düşünüyorsun? Halbuki namazı Allah'ı hatırlamak için kılmak lazım. Hani birine sormuşlar. Bizata demişler ki sen demişler namazda Allah'ı hatırlamadığın oluyor mu? Veya namazda Allah'tan başka şeyler aklına geliyor mu? Ne demiş? Benim demiş namazı bir kenara, namazın dışında da Allah'tan başka bir şey kalbime gelmiyor demiş yani. Tam adamına sormuşlar biliyor musun ya? Nasıl bir adam görüyor musun? İşte Nakşi yolunun büyükleri, işte bu yolun yolcuları. Bunu benimsemişler. Halk içinde hakla beraber olmak. Öyle şimdi namazda ne yapacaksın? Gönlünü burada Allah ile beraber Allah'ı hatırlamak için namaz kılacaksın. Akımis salate li zikri. Peki bu nasıl olacak? Yani bu nasıl olacak? Sen şimdi işten güçten hemen geldin. Allahu Ekber. Kalbi nasıl toparlayacaksın? Kapıdan gelirken bile hala mevzuyu bitirememişsin. Dır dır dır dır vır vır vır konuşuyorsun caminin yarısına kadar. Şimdi öyle bir şey olmadı da misal diyorum genel olarak yani. Şimdi bu adam nasıl namaza Allahu Ekber diyecek de kalbini toparlayacak? Ha demek ki namazın dışında da böyle bir hal ve ahval içerisinde olabilmek lazım ki. İşte rabıtadır, tefekkürdür, murakabedir. Kalp hep huzur üzere olursa, o büyüklerin yolu üzere olursa, halk içinde hakla beraber olma yolunu onlar bize öğretmişler. Bu yoldan yürürsek o zaman namazla bu iş artık daha da yoğunlaşır. Bu işin doruğuna, zirvesine çıkar ve böylece o hal o zaman yakalanabilir. Yoksa mümkün değil ki. Adam son dakikada zaten ezan okunuyor hala adam iş yerini kapatmamış. Cuma'da bile mesela. Şimdi nasıl olacak gelecek adam da kendini şeye verecek yani. Şah Nakşibend Hazretlerine Herat Melik'i sordu. Dedi ki sizin yolunuzun esası nedir dedi. Dedi ki bizim yolumuzun esası yolumuz büyüklerinden Hacı Abdülhalik Ucduvani Hazretlerinin buyurduğu gibi halvet der encümendir buyurdu. Ne demek? Halk içinde hakla beraber olmak. Durdu Melik dedi ki yani halkın içinde olacaksın, hakla beraber olacaksın. Bu dedi müyesser midir? Yani mümkün müdür, kolay mıdır bu iş, olabilir mi?
Şah Nakşibend Hazretleri buyurdu. Eğer olmayacak olsaydı Allah-u Teala şöyle buyurmazdı. Estağfirullah. Ricanu la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Ya. Öyle erler vardır ki, Allah'ın öyle kulları var. Onları ne bir ticaret ne de bir alışveriş Allah'ı anmaktan alıkoyamaz. Madem Mevla böyle buyurduysa demek ki bu mümkün. Ve bu yolu öğrettiler. Bu yolun müyesser olduğunu gösterdiler. Halk içinde hakla beraber olmanın usulünü bize öğrettiler. Evet. Dolayısıyla işte bu hal üzere devam ederse insan, o zaman namazda da demek ki bu haller yakalanabilir kıymetli kardeşlerim. Tabi sahabe-i kiramdan misaller veriyoruz ama onlar çok bambaşka insanlar. Sahabe-i kiramın namazları, onların efendim namaz vakitlerine verdikleri önem. Hani Hasan-ı Basri Hazretlerine sordular. Sahabe-i kiramdan sonra tabi'in geliyor. Tabi tabi'in, Hasan-ı Basri Hazretleri, bir de tebe-i tabi'in var. Sahabe de görmemişler ama sahabeyi göreni görmüşler. Hasan-ı Basri Hazretlerine soruyorlar, sahabe nasıldı? Hasan-ı Basri Hazretleri 130 sahabi görmüş, çok büyük bir zat. Dediler, nasıldı sahabe-i kiram? Dedi ki, siz onları görseydiniz deli derdiniz dedi. Şaşırdılar. Ya nasıl acaba deli derdiniz? Fakat bundan sonra gelen ifadesi çok önemli. Ama onlar sizi görseydi Müslüman demezdi diyor. Bak daha o zamanlar söylüyor ya. Şimdi sen düşün. Ölçüne kadar şaşmıştır. Adalet, mizan, ölçü, terazi artık hak getire yani. Nasıl oluyor? Siz onları görseydiniz deli derdiniz. Bak misal verince anlarsın. Ne diyor? Ebu Talha el-Ensar radıyallahu anh, hurma bahçeleri tabii efendim Medine'de o günün en önemli varlığı. Yani bugün en kıymetli lokasyon neresiyse, he artık Nişantaşı mıdır, Yalık bölgeleri midir neyse. Yani Medine'de hurma bahçeleri o, çok kıymetli yerler. O da girdi, efendim hurma bahçelerine bakıyor, tabii hurmalar efendim dalları sarkmış, kuşlar ötüyor ve çok hoşuna gitti, böyle bir sürurlandı, baktı etti filan derken, birden aklına geldi, namaz geçecek. Bir de böyle ikindi namazı çok önemli. Hafiz ve salavat ve salatil vusla, namazlarınızı özellikle orta namazı muhafaza edin diyor. Çünkü tam böyle artık akşama doğru hesaplar kitaplar çatılacak, kasa defterleri kapatılacak. He? Artık yani dükkanı da kapatacaksın ya, o anda belki müşteri de bastırıyor. İkindi namazında bir şey var. Çünkü akşama da 45 dakika kala da kerahate giriyorsun. Ayrı bir kırmızı hat da belirlenmiş ikindi namazı için, düşün yani. Ha şimdi eyvah dedi, namaz kaçacak. Hemen namazını kıldı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ya Resulallah, bu bahçe dedi, bu hurma bahçesi beni namazdan alıkoyuyordu, beni meşgul etti. Ben dedi onu Allah için infak ediyorum dedi. Şimdi böyle bir şey var mı? He? Namazı biraz geçirdin diye sen efendim en kıymetli arsanı ne yapacaksın? İnfak edeceksin. Şimdi bugün öyle bir şey yapsa, onun mirasçıları var ya, dava açarlar. Adamın derler akli dengesinde sıkıntı var derler yani. He? Ya şimdi bile neler oluyor görüyorsun yani. He? Sanatçı taifesinden ölenler mirasçıları kalıyor. Yok son 2-3 ayda bunlar yazdırıldı da zorla mı yaptırıldı bilmem ne. Bu sefer davalar açılıyor miras. Efendim yazılan şeylerin geçersiz olduğuna dair vesaire. Ha şimdi böyle birisi yapsa ulan deli de diyebilirsin yani. Niçin? Öyle bir zamana geldi ki sen boşver normal namazı. Adam cuma namazına gelmiyor. Gelse bile dükkanı kapatmıyor mesela. Halbuki cuma saatinde alışveriş nedir? Haram. İzâ nüdiyeli salâti min yevmil cuma. Ya eyyühellezine âmenû. Ey iman eden kullar. İzâ nüdiyeli salâ. Namaz için ezan okunduğu zaman. Fes'av ilâ zikrillah, Allah'ın zikrine koşun. Vezerul bey'a, alışverişi bırakın, Allah buyuruyor. Şimdi sen cuma namazında bile ayet olmasına rağmen, alışveriş haram olmasına rağmen sen dükkanı kapatmıyorsan, niye kapatmıyorsun? Nasıl kapatayım dört yol ağzı? Müşteri durmuyor ki. Öyle mi? He? Ben çok dört yol ağzında kapalı, kepenkler kapalı dükkan gördüm. Üzerinde de yazmışlar, cenaze dolayısıyla kapalıyız. Anlıyor musun? Sen kapatıp gelmiyorsun ama öldüğün zaman kapatıyorlar seni, yatay getiriyorlar yani. Ha, dolayısıyla şimdi bu adam sahabe-i kirama deli demez mi? Peki sahabe-i kiram bu adama Müslüman der mi? He? Ha, bak
Demek hangi zamana denk gelmişiz? Evet, namazın demek ki kılmamanın çaresi yok. Namazı kılmamanın çaresi yok. Kılacağız bunu. Tadil erkanla huşuyla ve bırakmayacağız. Hani köyün ağası demiş ya, bazıları vardır parayla her şeyi halledeceğini zanneden tipler. Zaman zaman da böyle insanlar demek olmuş. Şey yapmış. Efendim, o köyde de hatır sayılır bir tabii ilim ehli bir zata. Demiş ki, hoca efendi, ben demiş, bu namaz bana zor geliyor. Bu namazın zor gelmesi de enteresan değil mi? Ne kadar kolay ya. He? 5 dakika, 10 dakika. Yani günlük bir saatini ayırıyorsun. O da taksitle. Sabah namazı belli, öğlen namazı belli. Yani 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika. O da taksitle ayırıyorsun. O bile zor geliyor. He? Namaz zor gelen adam 3 saat diziyi nefes almadan seyredebiliyor. Affedersin, sıkışıyor, tuvalete gidecek. Reklam arası vermeden gidemiyor, aman bir şey kaçırmayayım diye. 3 saat dizi seyreden adam 10 dakika namazı kılamıyorsa, halı saha maçına seyirterek koşarak giden adam şu kadar namazı kılamıyorsa, bunda bir problem yok mu yani şimdi? Anlıyorsun ki sırf bu mesele bile bu namazın ne kadar hak olduğunu gösterir. Ve innehâ lekebîratun illâ lil hâşi'ûn. Namaz çok büyük ama huşu edenlere müstesna. Huşu edenlere, gayret edenlere, azmedenlere hiçbir şey beni namazıma engel olamaz diyenlere zor değil. Evet arkadaşlar, sizlere zor değil. Bak, geliyorsunuz, kılıyorsunuz. Allah-u Teala ibadetin tadını, imanın halavetini bizlere ihsan eylesin. Demiş ki, hoca efendi ya, bir araştır, bir kitaplara bak demiş. Yani bu namaz kılmamanın bir çaresi var mıdır? Mutlaka vardır kitaplar. Bir sürü kitap var. Hoca da demiş ki, hoca da uyanık. Demiş ki, ağam demiş, ben bir araştırayım demiş. Kitaplara bakayım, inceleyeyim. Görüşlere bakayım. Mezhepler farklı, bir takım görüşler olabiliyor. Oradan demiş, ben sana bir netice çıkarırım. Hiç merak etme demiş. Adam da sevinmiş. Yani demiş, yani paraysa para, neyse yapalım yani. He, peki. Neyse, birkaç gün sonra demiş, ağam ben demiş birkaç tane, 5 tane çözüm buldum demiş. Namaz kılmamanın 5 çaresini buldum demiş. Ağa da nasıl sevinmiş, ulan birisi bana uyar herhalde demiş. Neyse, oturmuşlar bütün hepsi orada, cemaatin huzurunda, köylü oradalar. Efendim, neymiş o? Demiş Hoca Efendi demiş, ağam demiş, ben demiş baktım kitaplara, namazın farz olmadığı bazı kısımlar buldum demiş. Neymiş o? Bir demiş, çocuklara Allah namazı farz etmemiş demiş. Demiş, Hoca Efendi sen şimdi nasıl, ne diyorsun ya, kaç yaşına geldik ya? Saçımız sakalımız ağrıdı. Bu demiş bana hiç uymuyor. Demiş, ben uyar uymaz bilemem. Ona sen karar ver, ben kitaptakini söylüyorum sana. Çocuklara namaz farz değil. Ha tabii, 7 yaşında ne yapacağız? Çocukları namaza teşvik edeceğiz. 10 yaşında kılmazsa da kaşını kaldırabilirsin, parmak sallayabilirsin. Çünkü namaz önemli. Kılacak. Ağaç yaşken eğilir. Kazı kadar adam olduğu zaman ne ayağı düzelir, ne doğru düz tahiyyat yapabilir, ne eğilebilir, ne kalkabilir yani. Dolayısıyla çocuklara farz değil. Dedi, bu bana uymuyor. Peki ikincisi ne? Dedi ki, akıl bali diyoruz ya, aklı olmayana da namaz farz değil. Mükellef değil yani. Aa, bir durdu ya, bu da bana uymuyor. Şimdi aklımızı kaçırdıktan sonra bu kadar mal, mülk, servet, ağalık, bu ne olacak ya? Bu da bana uymuyor. Dedi ki, böyle çocuklara farz değil, delilere farz değil. Başka kimlere farz değil? Dedi ki, affedersin, bir de hayvanlara da farz değil. Namaz dedi insanlara, Allah-u Teala ve cinlere. Ve mâ halaktül cinne ve insâ illâ liyâbudûn. He? Dedi ki, ya hoca efendi ne yaptın sen? Bu da bana uymuyor. Dedi ki, ben kitabı anlatıyorum. 4, kafirlere de namaz farz değil. Önce bir kere iman edecek. İman etmeden Mevla ne diyor? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Adam daha iman safına girmedi ki Allah'ın muhatap alsın. Kafire de namaz farz değil. Mevla sormayacak. Dedi ki, bu da bana uymadı ya. Kafirlik nasıl bir şey ya? Öyle ya. Ben zaten efendim namazı, kafir olsa namazı dert edilmez. Namazı dert ediniyor ki şu namazı bir şekilde efendim hem günaha girmeyecek, hem cennete gidecek, hem eli bir yağda balda bir eyle efendim kaymakta olacak, hem de namaz cennete gidecek. Nasıl olacak? Evet. Kafirlere de namaz farz değil. Peki beşinci ne? Dedi ki, beşincisi de vâbud rabbeke hattâ yetiyekel yakîn. Ölüm gelinceye kadar ibadet. Ölsen dedi, namaz farziyeti kalkıyor. Şimdi ölsen
Öğlen namazı sormayacaklar sana çünkü vakit girmedi. İkindiği akşamı sormayacaklar sana çünkü vakit girmedi. Dedi ki hoca efendi bu da bana uymadı. Dedi ki ben 5 tane buldum başka bulamadım. Hoca efendi desene dedi bu namaz kılmamanın çaresi yok dedi. Aha bunu bileydin dedi. Bu namaz kılmamanın çaresi yok. Şeytan insanı imansız bırakmak ister. İmansız bırakamazsa amelsiz bırakmak ister. Amelsiz bırakamazsa sevapsız bırakmak ister. Sevapsız bırakacak. Sen madem geldin namazı kılıyorsun, hiç olmazsa sevap kazanamazsın. Nasıl olacak? İşte secdeden çalıyor, rükudan çalıyor, kavmeden, celseden çalıyor. Patküt patküt kılıyorsun. Secde etmeden kalkıyorsun, kalkmadan eğiliyorsun. Ne oluyor? Nice namaz kılanlar vardır ki nasipleri ancak yorgunluktur. Ya sevap alamıyorsun. Onun için demek bu namazlara dikkat edeceğiz, ehemmiyet vereceğiz. Birisi şeytanı görmüş de ona demiş ki ya demiş senin gibi olmak istiyorum demiş. Niye benim gibi olmak istiyorsun? Ben de demiş şöhret hastalığı var demiş. Seni demiş tanımayan yok. Şeytanın kadar takipçisi olan var mı? Yok. Bütün dünya tanır ya. Amerika'ya bile söverken ne diyorsun? Büyük şeytan diyorsun bak. Herkes biliyor yani. Dolayısıyla bu kadar takipçisi var. Şeytanın. Şöhret. Adam birisi zamanında öyle yapmış. İlla tanınmak istiyor şimdi. Böyle bir hastalık var biliyor musun? Hani reklamın kötüsü olmaz diye bir şey var. Lan reklamın kötüsü olmaz mı? Ha onurlu şahsiyetli adama tabii ki efendim kötüsü olur ama adamın derdi tanınmak olunca onun için olmuyor ki. Arsızlıkta tanınmış. Efendim namussuzlukta tanınmış affedersin. Yeter ki tanınsın. Adam da şöhret olmak istiyor. Ne yapayım ne edeyim gitmiş affedersin. O gün zemzem kuyusuna işemiş. Herifi tanımayan kalmamış. Bu şerefsiz var ya zemzem kuyusuna işeyen şerefsiz bu. Parmaklar onu gösteriyor adamın hoşuna gidiyor. İyi de sövüyorlar sana olsun diyor. Tanınıyor yani. Şeytan da böyle. Allah itibarımızı ziyade eylesin. Kötü itibarlardan, kötü vasıflardan, kötü anılmaklardan Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Bulunduğumuz kapıyı en güzel şekilde muhafaza edebilmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Çünkü anın namusunu eyle vikaye. Bulunduğun yeri koruyacaksın, itibarını koruyacaksın. Onur önemli, şahsiyet önemli, itibar önemli yani. Bu da şimdi şeytana böyle giriyor. Şimdi bu da uyanık aslında bakma şimdi. Dedi ki senin gibi olmak istiyorum. Herkes tanıyor seni ya. Ne yapmam lazım? Dedi ki madem inandım sana dedi. Benim gibi olman için iki şey yapsan yetecek. Nedir o? Bir namaz kılma. İki olur olmaz her şeye yemin et dedi. Ben dedi secde etmedim huzurdan kovuldum. Yemin ederek hani ve kasemmehumâ inni lekum âleminen nâsihîn. Adem aleyhisselam ve Havva anamıza ne yaptı? Yemin etti ben size nasihat edenlerdenim bak bundan yerseniz melek olacaksınız cennette ebedi kalacaksınız vallahi böyle dedi yemin ederek kandırdı onları onlar da yalan bilmiyorlar bir de Allah adına yemini duyunca inandılar yani dolayısıyla ben dedi yemin ettim huzurdan kovuldum dedi adam da dedi ki Allah'a yemin ederim ki bundan sonra ne namazımı bırakırım ne de olur olmaz yemin ederim. Dedi ki beni kandırdın sen. Ben de dedi hiç kimseye artık bir sır vermeyeceğim falan. Dolayısıyla burada ne anlaşılıyor? Şeytan gibi olmak istiyorsan namazını kılma. Onun gibi olmak istemiyorum namazını kıl. Hem namazın yok hem ibadetin yok hem zikrin yok. Camiyle cemaatle aranda problem var. Kur'an'la aranda bir soğukluk var. Hem de efendim cennet istiyorsun. Hem de iyi adamım diyorsun. Hem de kalbim temiz diyorsun. Kendi kendine bir takım makamlar üretiyor. Kalp temizliği makamı var biliyor musun? Namazı kılıyor musun? Ya kılmıyorum ama kalbim temiz ya. Namaz peki? Yok ben çok hayvan severim pek kılamıyorum ama. Namaz? Ya bizim bir komşu var namaz kılıyor hacı ama sahtekarın teki. Ben yine değilim doğru dürüst adamım. Yardım ediyorum. Ben ondan iyiyim. Bak. Kıyasladığı adama bak. Bana niye sahtekar adamı gösterip de iyiyim diyorsun? Niye 5 vakit kılmıyorsun? Cuma'dan cumaya, el alem bayramdan bayrama kılıyor. Ben ondan iyiyim. Bak ondan iyisin, evet. Ama ölçü o değil ki. Ölçü Allah'ın kitabı. Eğer sen onu göstereceksin, bize de öyle bir adamı gösterirler var ya, cehennemin kapısının önünden bile geçemezsin ya. İmam-ı Azam'ı gösterirler sana olacak.
Ya sabahlara kadar 40 yıl yatsı abdestiyle sabah namazı kılmış. Ve bu arada namaz kılma geçen dersimizde anlatmış idik. Vefat ettiği zaman İmam-ı Azam çocuk babasına diyor ki, baba diyor, bu komşunun bahçesindeki ağaç kesildi mi? Evladım o ağaç değil, İmam-ı Azam'dı. Sabaha kadar her gece namaz kılardı. Nasıl kıyamda duruyorlarsa iki rekat kılıyorlar ama hatim ediyorlar. Öyle kılıyorlar yani. Biz Kevser'le kılıyoruz ama elbise düzeltmekten, sakal kaşımaktan, oramızı buramızı kaşımaktan hep hareket halindesin yani. Onlar öyle değil. İşte huşu. Sakalını kaşıyor adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Eğer onun kalbinde huşu olsaydı dedi böyle yapmazdı buyurdu. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki şeytan imansız bırakmak ister. Bırakamazsa amelsiz bırakmak ister. Yapamazsa sevapsız bırakmak ister. Ve bu üçüncüde de çoğunda muvaffak oluyor. Çoğumuzu bu konuda maalesef kandırıyor diyebiliriz kıymetli kardeşlerim. Evet. Es-salatu miracül mümin. Namaz müminin miracıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Tabi aşikare gördü Rabbul İzzeti. Ahirette öyle görür ümmeti inşallah. Orada 70 bin kelam edildi. Fevha ila abdihi ma evha Mevla buyuruyor. Rab Mevla kuluna vahyedeceğini vahyetti. Orada vasıtasız verilen, Cebrail aleyhisselam arada olmadan verilenlerden biri de nedir? Namaz. Namaz müminin miracı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönünce aslında ne buyuruluyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönmek istemedi. Öyle bir makam ki, öyle bir huzur ki, he? Ve rafa'nahu mekanen aliyya. İdris aleyhisselamı biz âli bir mekana yücelttik. Ayetinin tefsirinde İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ne diyor? Orada anlatıyor meseleyi. Yani cennete girdiğini ve cennette girdikten sonra oradaki o ihtişamı görünce oradan çıkmak istemedi ve çıkmadı. Azrail aleyhisselam da dedi ki, ya Rabbi çıkmıyor, ne yapacağız? Dedi ki, iznimle girdi, emrimle kalsın. İstediği yerde gelsin, orada konsun, misafir olsun. İdris nebi hulle bicer diker Allah deyü deyü. O libaslardan giymek Rabbim bize de nasip eylesin. Cenneti gördü, çıkmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla ile görüşmüş. Dönmek istemiyor elbette ama Mevla emretti. Dönmese, anlatmasa, tebliğ davet yapmasa, o manevi yolları öğretmese, göstermese, o bilinmeyen yolların rehberliğini yapmasa nasıl Mevla'ya ulaşacaksın? Fena fillah beka billah derecelerine ulaşmak mümkün olmayacak. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi ama daralıyor, sıkılıyor. O haz, o lezzeti bulamadı. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretlerine buyurmuştu. En çok işkence gören peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. E nasıl olur, çok işkence görenler var. Bedenlerine işkence yapılanlar var. Zekeriya aleyhisselamın testereyle başı ikiye yarıldı. He? Evet ama en ağır işkence bedene değil ruha yapılandır. En zor efendim sıkıntı, acı aşıkın maşukundan ayrılmasıdır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'dan ayrıldı mecburen. Onun için daralıyor, sıkılıyor şu dünyada. Ne zaman namaz vakti geldi, Allahu Ekber namaza durdu. O hazzı, lezzeti aldı ve ne buyurdu? Es-salatu miracül mümin. Namaz müminin miracıdır buyurdu. Evet, namaz müminin miracı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani namaz kılar rahatlar, namaz kılar dinlenir, namaz kılar huzur bulur. Dolayısıyla namaz aslında müminin miracı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mevla ile o tekellüm etti ya, onun huzurunda durdu ya, ha 5 vakit Rabbinin huzuruna müminler çıkıyor. Arada hiçbir vasıta olmadan, aracı olmadan Mevla'nın huzurunda duruyoruz. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'taki hadisesi namazda sembolik de olsa ne olmuş oluyor? Efendim, yaşanmış oluyor. Allahu Ekber deyince, şimdi aslında olması gerekeni söylüyorum yani. Allahu Ekber deyince ruh 7 kat semayı aşıyor. Arşı geçiyor, kürsüyü geçiyor. Bilinmeyen makamlarda Mevla'nın huzurunda. En yakın yer Mevla'ya secde ettiğin yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurdu Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedeki andır. Öyleyse فَاَكْثِرُ الدُّعَاءُ. O halde secdede Allah'a çok dua edin. Yine Alak suresi secde ayeti olduğu için Arapçasını söylemeyeyim. Secde et ve Allah'a yakınlaş diyor. Secdeyle Mevla'ya ne yapıyorsun? Yakınlaşıyorsun.
en yakın yer orası. Ha şimdi demek ki namaz böyle. Allah'ın huzurunda bir miraç olayı yaşanıyor. Ve o haz, o manevi lezzetin yaşanması lazım. Müminin miracı. Şimdi böyle deyince kafalar karışıyor ya, Hoca Efendi şimdi öyle diyorsun ama. Bizim namazlar öyle mi? Yani biz namaza durduğumuz zaman efendim o manevi hazzı yaşıyor muyuz? Az önce dedik ya, adam namaza duruyorum diyor. Çek tahsil edememiş, namaz selam verecek kadar adamı dövüyormuş. Öbürü hanımla problem var, öbürü ortağınla, öbürü çocuğunla, öbürü hala halledemediği mesele var. Lan acaba cumadan sonra çek yatırılacak mı falan hemen? Velhasıl herkesin bir şeyi var. Nasıl oluyor şimdi, namaz müminin miracı mı? Evet, hadis-i şerif var. Peki bizim namazlar miraç mı? Öyle mi? Değil. Net. Rekatları bile karıştırıyoruz. Hep anlattık bunlar. Kaç rekat kıldın? 3 mü kıldın? 5 mi kıldın? Karıştırıyorsun. O halde bu es-salatu miracül mümin hadisini nasıl anlamamız lazım derseniz. Şöyle anlayacağız. Es-salatu derken orada bir lam-ı tarif var. Miracül mümin derken orada da bir lam-ı tarif var. Şimdi Arapçada kaideler var biliyorsunuz. Lam-ı tarifin de 4 tane manası vardır. Cins içindir. Veya ahd içindir, veya umum içindir, veya istirak içindir. Şimdi oradaki lam-ı tarif, es-salatü'deki, arada tabii lam-ı tarif onu es-salatü diye atlıyoruz. O lam-ı tarif cins için olsaydı, o zaman her namaz cinsi miraç olurdu. Miracül mümin derken oradaki lam-ı tarif cins için olsaydı, her müminin namazı, efendim o mümin miraç gibi namazını kılmış olurdu. Ama böyle cins için değil. Meseleyi böyle daha iyi anlarız diye böyle anlatıyorum. Öyle ya şimdi, namaz müminin miracı. Bu hadisi nasıl anlayalım? Bizim namazlar öyle değil yani. Oradaki lam-ı tarif ahd içindir. Ahd için, belirlilik için. O zaman ne anlaşılıyor? Es-salatü'deki o salatın başındaki lam ahd için olursa her namaz cinsi değil, belirli namazlar miracı oluyor. O belirli namaz nasıl? Tadili erkana riayet edersen, huşuyla kılarsan, huduyla kılarsan, kalp ve beden, ruh aynı anda orada olursa, işte o namaz o zaman miraç olabilir. Miracül mümindeki lam-ı tarifte ahd için, yani belirlilik, yani belirli müminlerin kılmış olduğu namaz miraç oluyor. Her müminin değil, her müminin senin benim kıldığım olması için kalp, beden bir arada olması lazım. Evet, öyle olanlar var mı? Var. Namazı miraç olanlar var. Namazı miraç olanların namazı ahiret işi o işte. İşte bazıları namaz kılarken aklı sağda solda, çarşıda, pazarda. Bazıları da namaz kılarken ruhu nerede? Allah'ın huzurunda. Namaz müminin miracı değil mi? Allahu Ekber diyor, namaza duruyor. Bak, Müslim bin Yesar rahmetullahi aleyh Basra Camii'nde namaz kılıyor. Bir deprem oluyor, caminin yarısı yıkılıyor. Millet kaçtı gitti, o mübarek orada namazı kılıyor, daha çıkmamış. Onun tarafı da yıkılmadı, selam verdi, bir de baktı ki cami yıkılmış. Şaşırdı kaldı, dediler ya mübarek deprem oldu. Dedi ki ben namazda hiçbir şey hatırlamam dedi. Niye hatırlamıyor? Hani biz çarşıda pazarda ya, şimdi burada birisi uyusa, benim sözlerimi anlar mı? Anlamaz. Niye? Çünkü ruhu burada değil. Beden burada ama ruhu burada değil. Onun da bedeni burada ama ruh nerede? Allahu Ekber dedi. 7 kat semayı açtı. Arşı kürsüyü geçti. Allah'ın huzurunda. Ruh burada değil ki anlasın deprem mi oldu, yangın mı çıktı yani. Ya görüyor musun? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh namaz kılıyor. Oradakiler konuşuyorlar. Şöyle yapalım, böyle edelim. Bak namaz kılınca da Abdullah İbni Mesud'a da soralım bakalım. Onun istişaresi nedir falan diye. Selam verince sen ne diyorsun bu konuda dedi. Hangi konuda? Dedi az önce konuştuk ya. Ben dedi namazda hiç duymam dedi dışarısını. Biz duyuyor muyuz? O da diyormuş ki. Bak ekmek alayım mı almayayım mı? Şimdi namaz kılıyor. Çocukta da efendim sabır yok, gidecek. Ekmek alayım mı almayayım? Al diyorsan sesli oku. Yani cinneti ve nas, o da sesli okuyor. Ne yaptı? Cevap ver. Evet diyor yani. Şimdi bu namaz olur mu? Senin okuduğun ayet ama sen Türkçe cevap veriyorsun. Sana güya taktik veriyor yani. Ey gidi arkadaşlar. Biz duyuyor muyuz? Hem de nasıl? Cevap veremiyoruz ya da rahatsız oluyoruz. Evet kıymetli kardeşlerim.
Ayşe annemiz radıyallahu anh ne diyor? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bizimle konuşurdu, sohbet ederdi ama namaz vakti girdiği zaman Allah-u Teala'nın azametiyle meşgul olduğu için artık sanki bizi hiç tanımaz hale gelirdi. Ve biz de onu tanıyamaz hale gelirdik. O manevi hal ve ahvalden dolayı bak artık etrafıyla irtibatı kesiyor. Namaz vakti girdi. Hazreti Ali radıyallahu anh camiye geliyor. Beti benze atmış. Lan tansiyonum düştü, şekerim çıktı. Ya Ali ne oldu, hasta mı oldun? Kimin huzuruna çıkacağız bilmiyor musunuz? Şu hali görüyor musun? Nasıl insanlar, kalpleri nasıl Allah'ın huzuruna çıkacaklar? Ama şimdi bakıyorsun, sizleri tenzih ediyorum. Oho, adam camiye girecek, sigarasının böyle filtresine kadar çekiyor ki, çekiyor, atıyor ve öyle camiye giriyor. Tütün ağacı gibisin ya, leş gibi kokuyorsun mübarek adam. Bir ağzını fırçala da gelsene ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğan, sarımsak yiyip gelmeyin niye buyuruyor? Etrafındakini şey yapma, rahatsız etme. Tütün ondan daha çok kokuyor. Veya konuşa konuşa geliyor. Caminin yarısına kadar dır dır dır dır vır vır vır vır. Artık meseleler olmuş. Twitter'da hangi şey TT olmuşsa görüyor musun ya falanca mevzuları. Kardeş camiye geliyorsun. Allah'ın evine giriyoruz. Birazdan namaza duracağız. İşte bak, namazı miraç olanlar demek ki böyle kıymetli kardeşlerim. Evet, çok meseleler var anlatmak için ama şunu da arz edeyim. İbn Abidin rahmetullahi aleyh, Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerindendir. Çok büyük bir fakihtir. Zahiri ve batini kanatları zülcenahen bir zat. Namaz kılarken ne diyor biliyor musun? Ben diyor namaz kılarken tahiyyatta Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu dediğim zaman ne diyor orada? Esselamu, selam aleyke, senin üzerine olsun. Eyyühen nebiyyü, ey nebi dediğim zaman eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi karşımda görmesem o namazı iade ederim diyor. Nasıl bir namaz? Bu hemen gelip pat küt Allahu Ekber diyerek o kalp cemiyetini sağlanacak bir şey değil bu. O işte

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: dünya hızla gelip geçmeden önce sözünü söyledin mi? İşini yaptın mı? Perdeleri çektin ve sabahı bekliyor musun? Ansızın gelene karşı ayakta mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Gönüllere huzur veren radyo.
2: Güzel ameller yapmayı tehir edenler helak olmuşlardır. İnsanoğlu hep yarın yaparım der durur. Peki ya yarına kavuşamazsam? Ya bugünkü sağlık ve imkanı bulmazsam? İşte o zaman çok pişman olursun. Abdüllahat Serhendi Kuddüs'e sırruhu.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
2: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
2: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemiz.

0: sürprizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında. Dost Kervanı. Emre.

0: Nice şairanlar gitti, gelmedi yar yar. Gelmedi.
1: Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı hafta sonları. 16.22 şu anda saatler, 107.3 frekansında. Yayındayız efendim. Hafta sonu mesaide olanlara selamlar, kolay gelsin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar. (0543-224-01-08) bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Müzik

Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz. Bu arada Adnan'dan bize de çok selamlar. Provo Parti Bursa çocuklarınız için özel gün ve gecelerinde robotlar eşliğinde çocuklarınıza sürpriz yapabilirsiniz. Adnan abiye ve ekibine ulaşabilirsiniz. Kuşak reklamlarda Robo Parti'nin reklamını duyuyorsunuz. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. İnnel hayate galiletun lezzatuhâ. 0543 224 0108 Tayfun'dan bize de çok selamlar. Hayırlı yolculuklar efendim. Nasip olursa bu gece bu akşam Çanakkale'ye yola çıkacağız. Çanakkale şehitliği ziyaretler yapılacak, sonra Bursa'ya dönülecek, yarın akşam Bursa'da olunacak şekilde. Şimdiden katılacak olan tüm misafirlerimize hayırlı, güzel bir yolculuk dileklerimizi, dualarımızı iletiyoruz.

0: 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Tutki som altından saraylar kursan, tarihin tahtında heybetle dursan, çağ değil çağlara mührünü vursan, Allah'ın rızası yoksa ne fayda? Her gün Karun kadar servete batsan, her gün milyonlarca lira kazansan, şu dünyayı parmağında oynatsan, Allah'ın rızası yoksa ne fayda? Cenazende insan seli aksa da, tüm ozanlar sana ağıt yaksa da, nesiller lehinde çelenk taksa da, Allah'ın rızası yoksa ne fayda demiş Cengiz Numanoğlu. Mekanı cennet olsun. 0543 224 01 08 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz efendim.
1: Dost kervanı.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543-224-0108, 0543-224-0108.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, sure üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bakıyorlar. Zümer Suresi 68. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder, diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Müslim Mesacit 282.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında Radyo Nida'da. 16.38 şu anda saatler. Hayırlı günler kardeşim, ben Yeni Bağlar'dan Günsu, kızım Şule, yeğenlerim Esma, Esra, torunum Mehmet, Kiraya ve kardeşim Tuğba için Seda Duşan'dan Ayrılık adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı günler efendim, çok selamlar olsun. Allah bağışlasın evlatlarınızı. Şimdi istediğiniz eser yayında olacak. Seda Duşan, şöyle ayarladım. Esra, Esma ve torununuz Mehmet Giray, kardeşiniz Tuğba için 0543 224 0108 bu numaradan sizler de isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Seda Duşan şimdi sıraya alıyor. Ayrılık adlı eserini seslendirecek.

Devam ediyor efendim program. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında 0543 224 01 08 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazıyorsunuz. Ben de şu şekilde okuyorum. Merhabalar, biz bir eser istiyoruz. İsmi Eşref Ziya Ferman, teşekkür ederiz. Çalarsanız seviniriz diye yazıyorsunuz. Ben sonra okuyorum. Sonra eseri hemen dinletiyorum efendim. Ağız tadı bal ile olmaz. Bana sen cileyin. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Mesaj okuyup sonra eseri dinletiyorum. Diğer mesajları birazdan okuyacağım. Benim mesajımı niye okumadınız diye düşünmeyin efendim. Bir mesaj bir eser ya da iki mesaj iki eser şeklinde devam edelim. Çok bekletmeyeyim. Fakat kim istiyor, kimlere gönderiyor eseri yazarsanız seviniriz. Mesela şu anda Bursa'dan işte İnegöl'e doğru yoldayım. Trafikte giderken sizin radyoya denk geldim. Numarayı söylediniz. Öyle hoş söylediniz ki yazayım dedim falan. Seven sevdiğine kurban. Falanca arkadaşıma, eşim ve babama, anneme armağan olsun eser. 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz efendim.

0: kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında Radyo Nida'da sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Selamünaleyküm oğlum, Murat Belet'ten Yara Bende dinletir misin demişler. Aleykümselam, hayırlı günler efendim. 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz. Eser sonrası kısa bir reklam arası var. Reklam sonrası. Selamünaleyküm, Mudanya'dan ben Tuğba ablan, Gülsüm yeğenim, Şule ve kızlarım Esra İsma için ve tüm Sultan Saki Sofilerine Güller Ağlar Olmuş adlı eseri istiyorum demişler. Aleykümselam. Reklam sonrası o eser yayında olacak. 0543 224 0108

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli dinleyenler, program sürüyor. İkindi yasağını okunacak Bursa ve civarı için. Sonrasında göndermiş olduğunuz mesaj ve istekler eşliğinde program sürecek. Birazdan buradayız.

ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi da'veti tamme ve salatil kaime ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu meqaman mahmuden illezi va'atteh inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Amin.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed'e sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ebu Davud Salat 50, Tirmizi Salat 166.
3: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler meliki, sen yüceler yücesi, alemlerin

Kıymetli dinleyenler, program sürüyor 107.3 frekansında Radyo Nida'da. 17.40 şu anda saatler. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sizleri zevkle dinliyorum. Mustafa Özcan Güneş Doğdu'dan Cürümüle Geldim Sana adlı eseri. Canım eşim Sevgi Hanım'a kızlarım Büşra Nur, Ayşe Nur ve Melike Nur ile torunlarım Ali Emir ve Ebrem Nur için armağan etmek istiyorum. Onları çok seviyorum. Ben Mehmet Ali Aksu, meslek lisesi mobilya alan öğretmeniyim demişler. Ankara Keçiören'den. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Allah torunlarınızı, evlatlarınızı bağışlasın. Sağlık, sıhhat, afiyet versin. Çok selamlar. Şimdi eseri dinleteceğim. Selamünaleyküm, ben de işte Tut Ellerimden Ya Resulallah adlı eseri istiyorum. Yeni açtım radyoyu. Cumartesi yayın yaptığınızı bilmiyordum. Hafta içi 8'den 6'ya kadar her gün sizleri dinliyorum. Cuma günü hocalarımızla yaptığınız program yayın olmadığı için yapamadığınız çok güzeldi. Tekrar pazartesi günü yaparsınız inşallah demişler. Aleyküm selam, Allah razı olsun. ...0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

0: Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz.

Program sürüyor efendim. Sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz. Selamünaleyküm. Kemal Faruk'tan Yürü Fani Dünya adlı eseri istiyoruz. Tüm fanilere gelsin demişler. Aleykümselam. Hayırlı günler efendim. Selamlar olsun tüm fanilere. Hayırlı günler efendim. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Beraatimi Ver Allah'ım adlı eseri çalar mısınız? Şu an iş yerinde çalışan Kübra kızım için gelsin, bütün dinleyici kardeşlerimize demişler. Kolay gelsin efendim, hayırlı günler.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Kıymetli dinleyenler, program sürüyor 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Beraatımı ver Allah'ım adlı eser sıraya düşecek şimdi. 0543 224 0108 bu numaradan sizler de isteklerinizi, mesajlarınızı yazabilirsiniz. Bu eseri kim söylüyordu efendim? Bir yandan da o eseri arıyorum ama Mustafa diye bir abi söylüyordu ama bir sürü Mustafa var. Mustafa Dökmen seslendiriyor imiş efendim eseri. Eseri buldum, birazdan dinleteceğim. Fakat öncesinde kısa bir şiir var.

Müslüman mı olunur Müslümanım demekle? Evet diyorsan birazcık bekle. Nasıl savunur insan mahşer günü kendini, Müslümanım deyip de Kur'an'ı bilmemekle? Diyelim ki öğrendin Kur'an'ı bin emekle. Bu yeterli diyorsan hele birazcık bekle. Nice alimler bile aldatıyor kendini, Kur'an'ı yaşamadan Müslümanım demekle.

0: Yeni saate geçiş yapıyoruz. Sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde. Yeni saatte. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlar. Savaş Talha'dan Güzel Yüzlüm adlı eseri istiyorum demişler. Aleykümselam. Birazdan yayında olacak. Selamünaleyküm, ben Sevgi Ev Hanımıyım. Ankara Keçiören'de eşim ve çocuklarımla evde günlük hayat akışında Radyo Nida'yı dinliyoruz. Ben de eşim Mehmet, Ali Aksu, kızlarım Büşra Nur, Ayşenur ve Melike Nur ile torunlarım Ali Emir ve Ebrar Nur'a Medine'ye Varamadım adlı eseri armağan etmek istiyorum. Onları çok seviyorum demişler. Aleyküm selam. Çok selamlar olsun bizlerden de. Yeni saatte yayında olacak eseriniz.
1: Dost kervanı.
2: Ben hasta Vela. Ben de yardımlayı dinliyorum.
3: Mehmet Esmer.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.

0: sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
1: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
0: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
1: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

18.13 şu anda saatler, program sürüyor. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Güzel Yüzüm adlı eser şimdi sıraya alacak. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar, yolunuz açık olsun.

0: seni.
1: Selamünaleyküm. Hayra vesile olan hayır yapmış gibidir. Saat başı zikirler çalmıyor. Tekrar hayırlarsanız güzel olur. Hasan Bayar'dan Sultanım eserini istiyorum. Tüm Nida dinleyicilerine gelsin demişler. Aleykümselam. Hayırlı günler efendim. Birazdan yayında olacak.

0: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Program devam ediyor efendim. 107.3 frekansında 18.20 şu anda saatler. Hasan Bayar sırayı alacak şimdi. Sultanım adlı eseri seslendirecek. Sonrasında Medine'ye Varamadım adlı eser sırayı alacak. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Oğlum.

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Program sürüyor. Veda edeceğiz birazdan. Mehmet Ataman abimize de çok selamlar. Çok geçmiş olsun. Şu anda hastanede yatıyor. Rabbim bütün hastalara şafi ismiyle şifa nasip eylesin. Çok geçmiş olsun. Nasip olursa pazartesi günü sabah 10'da tekrar yayında olacağız. Görüşmek ümidiyle efendim. Allah'a emanet olun. Sevaba sebeptir çekilen çile, yorulmuş mayamız merhamet ile. İyilik dileriz düşmana bile. İnşallah yolumuz Mevla'ya gider diyor efendim eserde. Hayırlı akşamlarınız olsun. Görüşmek ümidiyle.
1: Dost kervanı.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: O sallallahu aleyhi ve sellem borç konusunda inen ağır hükümden dolayı da hayret etmiştir. Muhammed bin Cahş radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün yanında oturuyorduk. Başını göğe kaldırdı, sonra da avcunu alnına koyarak, Subhanallah, Subhanallah, ne ağır bir hüküm indirildi buyurdu. Biz de endişe ederek sustuk. Ertesi gün olunca ben, ey Allah'ın Resulü, indirilen o ağır hüküm de nedir diye sordum. O ise şöyle cevap verdi. Nefsim elinde olana yemin olsun ki, bir adam Allah yolunda öldürülse, sonra tekrar diriltilip tekrar öldürülse, sonra tekrar diriltilip tekrar öldürülse ama üzerinde borç olsa, onun yerine borcu ödenene dek cennete giremez. Aleyhülkari rahmetullahi aleyh der ki, sonra da Subhanallah dedi sözü. Yani ilk sözü şaşırdığından ötürü, ikincisini ise tekit için söylemiştir. Ne ağır bir hüküm indirildi. Yani tehdit ve vaid. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mahlukatın fiillerine karşı olan hayreti. Allah Resulü'nün bir şeye şaşırdığı, Subhanallah veya şuna şaşırdım demesinden, inkar ya da şaşkınlık yolu üzere soru sormasından yahut yüzünde beliren başkaca alametlerden anlaşılırdı. Allah Resulü bazen ailesi ve ashabına karşı sıcak kaldı ve dostça davranmak için bazı şeylere şaşkınlığını izhar ederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin oyununa hayret etmiştir. Ayşe der ki Allah Resulü Tebük ya da Hayber gazvesinden döndü. Ayşe'nin odasında bir örtü vardı. Rüzgar esince bu örtü havalandı ve Ayşe'nin oyuncak bebekleri göründü. Allah Resulü bunlar da ne ey Ayşe diye sordu. Ayşe radıyallahu anha ise oyuncaklarım dedi. Allah Resulü oyuncakların arasında çaputtan kanat yapılmış bir at gördü. Ve oyuncakların ortasında gördüğüm şu şey de nedir diye sordu. Ayşe radıyallahu anha at diye cevap verdi. Peki üzerindeki nedir diye sorunca da iki kanat dedi. İki kanadı olan at mı olur diye sorunca sen Süleyman aleyhisselamın kanatlı atları olduğunu duymadın mı diye karşılık verdi. Ayşe radıyallahu anha dedi ki bu sözüm üzerine Allah Resulü güldü. Hatta azı dişlerini bile gördüm. Allah Resulü Ayşe radıyallahu anha'nın oyuncaklarının arasında iki kanatlı bir atın olmasına şaşırmıştır. Bu sıcakkanlı davranıp hoş sohbet etmek için yapılan bir şaşırmadır. Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, bu hadis kızların oynamak için suret ve oyuncak edilmesinin caiz oluşuna delil getirilmiştir. Bu hüküm suretlerden nehye dair olan hükümden tahsis edilmiştir. Kadı İyaz bu hükmü kesin olarak belirtmiş ve ev işleri ve çocuk bakımına küçük yaştan itibaren alışmaları için kızlara oyuncak satmanın caiz olduğu görüşünü cumhurdan nakletmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde Ensardan bir çocuğun yaptığı işe ve hurmaya olan sevgisine de hayret etmiştir. Enes dedi ki, Ebu Talha'nın Ümmü Süleym'den olma bir çocuğu vefat etti. Daha sonra Ümmü Süleym bir çocuk doğurdu. Annem bana, ey Enes, onu Allah Resulüne götürene dek kimse onu emzirmesin, dedi. Sabah olunca çocuğu alıp Allah Resulüne götürdüm. Enes radıyallahu anh dedi ki, Allah Resulü ile karşılaştım. Elinde Beytülmal'a ait olan develeri mühürlemek için kullanılan bir demir parçası vardı. Beni görünce, belki de Ümmü Süleym doğum yapmıştır dedi. Ben de evet dedim. Bunun üzerine elindeki demiri yere koydu. Dedi ki, çocuğu getirip Allah Resulü'nün kucağına koydum. Allah Resulü bir tane Medine hurması istedi. Sonra eriyene dek damağında tuttu. Sonra da o parçayı çocuğun ağzına bıraktı. Çocuk dilini ağzının içinde dolaştırmaya başladı. Bunun üzerine Allah Resulü, Ensar'ın hurmaya olan sevgisine bir bakın, dedi. Dedi ki Allah Resulü çocuğun yüzüne elini sürdü ve Abdullah ismini taktı. Allah Resulü çocuğun daha beşikte olmasına rağmen babalarından genetik olarak aldığı hurma sevgisine şaşırmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem istihaze olup namazı terk eden kadına da hayret etmiştir. Esma binti Umeys radıyallahu anh der ki, ''Ben ey Allah'ın Resulü, Fatıma binti Ebu Hubeys şu zamandan beri istihaze oldu ve namaz kılmadı.'' dedim. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu, ''Subhanallah, bu şeytandandır. O büyük bir kabın içine otursun. Suyun üzerinde sarılık görürse öğle ile ikindi namazı için bir, akşam ve yatsı namazı için bir, sabah namazı için de bir gusül alsın. Bunların arasındaki vakitlerde ise abdest alsın.'' Bedrettin el-Ayni rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü Subhanallah sözünü şaşırdığından dolayı söylemiştir. Bu şeytandandır sözününse iki manası vardır. Birincisi, mecazidir. Bu da şeytanın Fatıma binti Ebu Hubeyş'e hayız günlerini unutturduğu, bu sayede dini ve temizliğiyle namaz vakti hususunda bir karışıklık meydana getirdiği şeklinde anlaşılır. İkincisi, hakikidir. Bu da şeytanın Fatıma binti Ebu Hubeyş'e vurup onun istihaze damarını çatlattığı şeklinde anlaşılır. Aliyül Kari rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü Subhanallah sözünü zikredilen zannından ötürü kendisine ya da onun zamanında fetva vermesiyle bilinen herhangi bir sahabeye başvurmadan hemen namazı terk ettiğine şaşırdığından ötürü söylemiştir. Bu hadiste şu fayda vardır. Allah Resulü, Fatıma'nın istihazenin de hayız gibi namaza engel olduğunu zannederek, bu zannıyla amel edip kendisine veya ashabından birine başvurmadan namazı terk etmesine şaşırmıştır. Allah Resulü onun büyükçe bir kaba alarak içine su doldurmasını ve içine oturmasını tembihlemiştir. Kaba oturmanın faydası, kanın suyun yüzeyine çıkması, bu sayede istihaze kanının diğer kanlardan ayırt edilebilmesini sağlamasıdır. Sarı kan su yüzeyine çıkarsa o kişi istihaze görmüştür ya da benzeri başka bir şey olmuştur. Kaba oturmadaki nükte,

ortaklık etmesini istiyorum diye karşılık verdim. Ancak Allah Resulü, bu benim için helal değildir, dedi. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü, bunu gerçekten istiyor musun sorusunu, onun kadınların kıskanç bir tabiatla yaratılmış olmasına rağmen, kendisinden başkasıyla evlenmesini talep etmesine şaşırdığından ötürü sormuştur. Ben senin tek eşin değilim, sözü. Yani ben, senin nikahın altında bulunan tek kadın ve kuması olmayan biri değilim. O sallallahu aleyhi ve sellem, kocasının kendisini aşırı derecede sevmesine rağmen, Berire'nin onu hiç sevmemesine de hayret etmiştir. İbn Abbas'tan yapılan rivayete göre, Berire'nin kocası Mugis adında bir köleydi. Ben, sanki hala Berire'nin etrafında ağlayarak dönüp duran ve gözyaşları sakallarına akan Mugis'e bakıyor gibiyim. Durumu gören Allah Resulü Abbas'a, ''Ey Abbas, Mugis'in Berire'ye olan sevgisine rağmen, Berire'nin Mugis'e olan nefretine sen de şaşırmıyor musun?'' diye sordu. Allah Resulü Berire'ye, ''Ona geri dönseydin ya?'' dedi. Berire, ''Ey Allah'ın Resulü, bana bunu emir mi ediyorsun?'' diye sordu. Ancak Allah Resulü, ''Ben sadece aracılık yapıyorum.'' cevabını verdi. Bunun üzerine Berire, ''Benim ona ihtiyacım yok.'' dedi. ''Yani bunu bana zorunlu kılmıyorsan, ben ona dönmeyi tercih etmiyorum.'' Bir rivayete göre Berire, ''Bana şu kadar şu kadar mal verse dahi, onun yanında bir gece bile geçirmem.'' demiştir. Ebu Davud'un rivayeti şu şekildedir. Mugis bir köleydi. Allah Resulüne gelip, ''Ey Allah'ın Resulü, benim için Berire ile aramda aracılık yap.'' dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, ''Ey Berire, Allah'tan kork. O senin kocan ve çocuğunun babasıdır.'' dedi. Allah Resulü, Mugis'in Berire'ye olan aşkına ve ona beslediği duygulara, buna ve çocuğunun babası olmasına rağmen, Berire'nin de Mugis'e karşı olan nefretine şaşırmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem, aklının kemaliyle övülen bir adamın zayıf bir kadın tarafından alt edilmesine de şaşırmıştır. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Aklı başında ve kararlı olan bir adamın aklını, siz aklı ve dini eksik olanlardan daha fazla giderici bir şey görmedim. Kurtubi rahmetullahi aleyh der ki, bunların kadınlarda eksik olması onları kınama manasına gelmez. Allah Resulü'nün bu sözü söylemesinin sebebi, erkeklerin kendilerinden derece olarak daha aşağıda olup, kemal vasıflarına erişemeyen kadınlar tarafından alt edilmelerine şaşırmasıdır. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, kadınlar dahi aklı başında olan kişileri alt edebiliyorsa, diğerleri hakkında düşüncen nedir? Aliyyülkari rahmetullahi aleyh der ki, hadiste geçen lubu kelimesi, hevanın kirinden arınmış saf akıl manasına gelir. Hazım kelimesi ise, işlerini sürekli bir kontrol altında tutan erkeklerin sıfatıdır. Hazım, kararlı kelimesinin lubu, akıl kelimesiyle birlikte kullanılması, kadınların fitnesinin kararlı kimselerin bile aklını giderebilecek bir seviyede olduğunu hissettirir. O halde diğerleri hakkındaki zannın nedir? Cerir'in şu sözü ne de güzeldir. Onlar akıl sahibi kişiyi alt edip hareket edemez hale getirirler. Halbuki onlar Allah'ın mahlukatı arasında aza olarak en zayıf varlıklardır. Böylesi bir durumun şaşkınlık vereceğinde hiç şüphe yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bazen de bazı insanların yapmış olduğu hatalara şaşırırdı. Örneğin, o sallallahu aleyhi ve sellem, özellikle de ihtiyaç ve fakirlik zamanlarında, kadınların aşırı derecede pahalı mehirler istemesine hayret etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam Allah Resulüne gelip, ben Ensardan bir kadınla evlendim, dedi. Allah Resulü, ona iyice baktın mı? Çünkü Ensar'ın gözlerinde bir şey vardır, dedi.
Adam,

0: ona iyice baktım diye karşılık verdi. Allah Resulü ne kadar mehir karşılığında onunla evlendin diye sorunca adam 4 ukiye karşılığında cevabını verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 4 ukiye karşılığında mı? Sanki siz şu dağ genişliğinde gümüş yontuyorsunuz. Bizde sana verecek bir şey yok. Ancak belki seni bir seriye içinde göndeririz de oradan bir şeyler elde edersin, dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki, Allah Resulü Abs oğullarına bir seriye gönderdi. Bu adamı da seriyeye dahil etti. Mehir, evliliğin iptali için değil, tamamlanması için meşru kılınmıştır. Mehirdeki inatlar ve yüksek değer belirtmeler yüzünden nice evlilikler iptal oldu. Allah Resulü de fazla mehir söyleyenlere, özellikle de talipleri fakirlerden olanlara çok şaşırmıştır. Ebul Abbas el-Kurtubi der ki, Allah Resulü'nün 4 ukiye karşılığında evlenen adama karşı çıkıp bu kadar mehir vermesini eleştirmesinin sebebi, mehiri çok ve pahalı bulması değildir. Çünkü Allah Resulü kendi hanımlarına 500'er dirhem mehir vermiştir. 4 ukiye ise 160 dirhem eder. Onun bu durumu inkar etmesinin sebebi, evlenecek olan adamın içerisinde bulunmuş olduğu haldir. Çünkü adam o sıralarda fakir biriydi ve evlilik sebebiyle de kendisini zora sokmuştu. Bu yüzden bu meblağı başkasından istemeye mecbur kalmış, Allah Resulü de ona, ''Bizde sana verecek bir şey yok.'' diyerek karşılık vermiştir. Sonra Allah Resulü güzel ahlakı, şefkati ve merhametiyle, ''Ancak belki seni bir seriye içinde göndeririz de oradan bir şeyler elde edersin.'' diyerek bu adamın kalbinin kırıklığını telafi etmiştir. Daha sonra onu bir seriye içinde göndermiş, adam da Allah Resulü'nün bereketiyle bu seriye sonucunda ihtiyacını gidermiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem mala karşı olan hırsa da hayret etmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Allah Resulüne Bahreyn'den gelen mallar getirildi. Allah Resulü bu malları mescide serin buyurdu. Bu mallar o zamana kadar Allah Resulüne getirilmiş olan en fazla maldı. Allah Resulü namaza çıktı ve bu mallara hiç yönelmedi. Namazı bitirince gelip bu malların yanında oturdu. Gördüğü herkese bu maldan veriyordu. O sırada Abbas radıyallahu anh da geldi. Ve ''Ey Allah'ın Resulü, bana da ver. Çünkü ben hem kendim hem de akil için fidye verdim.'' dedi. Allah Resulü de ona ''Al.'' dedi. Bunun üzerine Abbas elbisesini yere serip içini mal doldurdu. Ancak kaldırmak isteyince başaramadı. Bu sebeple ''Ey Allah'ın Resulü, ashabından birine emret de benim için bunu kaldırsın.'' dedi. Ancak Allah Resulü hayır diyerek karşılık verdi. Abbas, o halde sen kaldır bari deyince Allah Resulü yine hayır dedi. Bunun üzerine Abbas aldığı mallardan bir kısmını bıraktı, yine kaldırmaya çalıştı. Ve ey Allah'ın Resulü, ashabından birine emret de benim için bunu kaldırsın dedi. Ancak Allah Resulü tekrar hayır diyerek karşılık verdi. Abbas, o halde sen kaldır bari deyince Allah Resulü yine hayır dedi. Bunu gören Abbas aldığı mallardan bir kısmını daha bıraktı ve malları koyduğu elbisesini kaldırarak omzuna koyup oradan ayrıldı. Allah Resulü Abbas'ın hırsından dolayı o gidene dek onun ardından baka kaldı. Öyle ki sanki bizi unutmuş gibiydi. Allah Resulü oradan kalktığında geride bir dirhem dahi kalmamıştı. İbn-i Recep rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste kişinin ve çokça mal toplamak isteyenlerin mala hırs göstermesine duyulan şaşkınlık vardır. Allah Resulü'nün, eğer Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa üçüncüsünü ister. Ademoğlunun karnını sadece toprak doyurur buyruğu bu durumu doğrular niteliktedir. Abbas radıyallahu anh cüsseli ve güçlü biriydi. Görünüşe göre o aşırı derecede fazla mal taşımaya çalışmıştır. O normalde Kureyş'in en zengin ve varlıklılarından biriydi. Ancak o hem kendisinin hem de yeğeni olan Akil'in fidyesini ödediğinden ötürü borçlu düşmüştü. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü Allah en iyisini bilir, çokça mal almasından dolayı onu eleştirmek ve kendisinin de yaptığı gibi dünyalıklardan sadece ihtiyacı kadarını almasını sağlamak için malların Abbas'ın omzuna konulmasını emretmemiştir. Bu sebeple razı olmadığı bir şeyi yapmasın diye malı onun omzuna kendisi de koymamıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem kadınların Ömer'e karşı olan korkularına da hayret etmiştir. Sad bin Ebu Vakkas radıyallahu anh der ki, bir gün Ömer bin Hattab Allah Resulü'nün yanına girmek için izin istedi. O sırada Allah Resulü'nün yanında ona fazlaca soru soran ve sesleri Allah Resulü'nün sesini bastıran Kureyşli kadınlar vardı. Ömer radıyallahu anh izin isteyince hemen hicaba büründüler. Allah Resulü ona izin verdi ve içeri girdi. O sırada Allah Resulü gülüyordu. Ömer radıyallahu anh, Allah yüzünü güldürsün ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun dedi. Allah Resulü ise benim yanımda bulundukları vakit senin sesini işitince hemen hicaba bürünen kadınların haline şaşırdım dedi. Ömer radıyallahu anh ise sen kendinden korkulmaya daha layıksın ey Allah'ın Resulü dedi. Sonra da kadınlara yönelip ey nefislerinin düşmanları Allah Resulünden korkmuyorsunuz da benden mi korkuyorsunuz dedi. Kadınlarsa sen Allah Resulünden daha sert ve katısın dediler. Allah Resulü ise şöyle buyurdu. Yavaş ol ey İbni Hattab. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, şeytan seninle bir yolda karşılaşsa yolunu değiştirir. Yani şeytan dahi senden korkarken kadınlar nasıl korkmasın? Allah Resulü kadınların Ömer radıyallahu anh'tan bu denli korkmalarına şaşırmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının Allah'ın vesile kılmasıyla üzerine binip kurtulduğu devesini boğazlamayı nezretmesine de şaşırmıştır. İmran bin Husayn der ki, Ensardan bir kadın esir edildi ve Adba ele geçirildi. Bu kadını bağladılar. Onu esir edenler develerini evlerinin önünde otlatırdı. Bir gün bu kadın iplerden kurtuldu. O sırada deve sürüsü geldi. Kadının yaklaştığı her deve böğürüyordu. Kadın da bu sebeple oradan ayrılıyordu. Kadın en sonunda Adba'nın yanına geldi. Ancak Adba böğürmedi. Adba uysal bir hayvandı. Kadın Adba'nın arkasına oturdu, sonra onu dehledi ve oradan ayrıldı. Kafirler onun kaçtığını anlayıp peşine düştüler ama yakalayamadılar. Bunun üzerine kadın, eğer Allah-u Teala kendisini kurtarırsa, deveyi boğazlayacağını nezretti. Kadın Medine'ye gelince insanlar onu gördü ve Allah Resulü'nün devesi Adba dediler. Kadınsa eğer Allah kendisini kurtarırsa, deveyi boğazlamayı nezrettiğini söyledi. İnsanlar Allah Resulü'nün yanına gelip durumu ona anlattılar. Allah Resulü ise, Subhanallah. Deveye ne de kötü bir mükafat vermiş. Allah kendisini kurtarınca onu kesmeyi adamış. Masiyet için veya kişinin sahip olmadığı şeye yapılmış olan nezre, adağa vefa yoktur buyurdu. Allah Resulü kadının kurtulmasına vesile olan deveye mükafat olarak, deve kendisine ait olmamasına rağmen onu kesmeyi adamasına şaşırmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem hayız sebebiyle alınacak gusüldeki bazı açık şeylerin bazı kadınlara gizli kalmasına da şaşırmıştır. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre bir kadın hayız bittikten sonra nasıl gusül alınacağını Allah Resulüne sormuş, o da kokulu bir parça pamuk alarak bununla temizlen sözüyle ona nasıl gusül alınacağını söylemiştir. Kadın, nasıl bu şekilde temizleneceğim diye sorunca, Allah Resulü pamuk parçasıyla temizlen diye cevap vermiştir. Kadın tekrar ama nasıl diye sorunca, Allah Resulü Subhanallah temizlen diye karşılık vermiştir. Ayşe radıyallahu anha der ki, bunun üzerine kadını kendime doğru çektim. Çünkü Allah Resulü'nün anlatmak istediği şeyi anlamıştım. Ona pamuk parçasıyla kan izlerini sil dedim. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste şu faydalar vardır. Şaşkınlık anında Subhanallah demek. Bu şaşkınlık anlaşılması için düşünülmeye dahi ihtiyaç duymayacak derecede açık olan bir şey nasıl olur da anlaşılmaz düşüncesi sebebiyledir. Yine bu hadiste mahrem meselelerde kinaye kullanmanın müstehab olması ve kadının utandığı kadınlık hallerinde dahi bir alime soru sorabileceği hükmü vardır. Bu sebeple Ayşe radıyallahu anha haya ensar kadınlarını dinde fıkıh öğrenmekten alıkoymamıştır demiştir. Aynı şekilde bu hadiste ayıp karşılanacak olan şeyleri anlatırken üstü kapalı anlatımda yetinmek ve soru soranın anlaması için cevabı tekrarlamakta vardır. Allah Resulü kadın cevabı alamayınca sözünü tekrarlamıştır. Halbuki kadın cevabı Allah Resulü'nün temizlen derken yüzünü başka bir yöne çevirmesinden anlamalıydı. Allah Resulü bu sözü ve hareketiyle bir kadına açıkça söylenmesi haya edilmesine sebep olan yeri kastetmiştir. Ancak bunu sözle belirtmek yerine lisan-ı halle yetinmiştir. Ayşe radıyallahu anha Allah Resulü'nün bunu kastettiğini anlayınca onun yerine kadına bu hükmü öğretmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin cünübün necis olacağını zannetmesine de hayret etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Medine yollarından birinde cünüpken Allah Resulü ile karşılaştım. Allah Resulü elimi tuttu. Ben de onunla beraber yürüdüm. Sonra bir yere oturdu. Ben de gizli bir şekilde oradan ayrıldım ve Rahl bölgesine gittim. Yıkandım ve geri döndüm. Allah Resulü hala orada oturuyordu. Bana, ''Nereye gittin ey Ebu Hir?'' diye sordu. ''Ben cünüptüm ve temiz değilken seninle oturmayı hoş görmedim.'' deyince, ''Subhanallah ey Ebu Hir, Müslüman necis olmaz.'' buyurdu. Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Ebu Hureyre'nin oradan ayrılışının sebebi, Allah Resulü'nün ashabından biriyle karşılaştığında ona dokunup dua etmesidir. Nesai ve İbni Hibban, Huzeyfe'den rivayetle bunu aktarmışlardır. Ebu Hureyre de kişinin cünüpken necis olacağını zannedince, Allah Resulü'nün o an her zamanki gibi kendisine dokunacağından endişe etti ve hemen gidip gusül aldı. Allah Resulü, Subhanallah sözünü Ebu Hureyre'nin cünübün necis olduğu yönündeki inancına şaşırdığından ötürü söylemiştir. Yani böylesi açık bir bilgi nasıl olur da ona gizli kalır? Allah Resulü'nün Müslüman necis olmaz sözü ise büyük olsun küçük olsun Müslümanın hiçbir abdestsizlikle necis olmayacağına işaret eder. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki bu hadis Müslümanın yaşarken de ölürken de temiz olduğuna dair büyük bir asıldır. Buhari sahihinde İbni Abbas'ın Müslüman yaşarken de ölürken de asla necis olmaz sözünü aktarmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetten bazılarının Kabe'nin hürmetini çiğneme cüreti gösterebilmesine de hayret etmiştir. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh'ın rivayetine göre Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü bir gece uykusunda bir şeyi alıyormuş ya da koyuyormuş gibi hareket etti. Biz, Ey Allah'ın Resulü, bu gece uykunda daha önce yapmadığın bir şey yaptın dedik. O da ne acayip. Ümmetimden bazıları Kureyş'ten olup Kabe'ye sığınmış bir adam için Kabe'ye kast edecekler. Ancak Beyda bölgesine geldiklerinde hepsi yerin dibine batırılacak şeklinde karşılık verdi. Biz, ey Allah'ın Resulü, yol bazen farklı amaca sahip insanları bir araya getirir deyince de, onların içinde buna niyet eden, mecbur bırakılan ve yolcu olan da vardır. Ancak bunların hepsi birlikte helak olur. Onlar farklı yerlerden çıkarlar. Allah onları niyetlerine göre diriltecektir, buyurdu. Bu hadiste şu fıkıhlar vardır. Zulüm ehlinden uzaklaşmak ve uğrayacakları cezadan korunmak için, zalimlerle, asilerle ve bunlara benzer kişilerle oturup kalkmaktan sakınmak. Yine bir topluluğun kalabalığını, sayısını çoğaltan kişinin, dünyevi zahir cezalarda onlar gibi değerlendirileceği hükmü de vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından bazı kişilerin kendilerine yaptığı bedduaya da hayret etmiştir. Enes radıyallahu anh'tan yapılan bir rivayete göre, Allah Resulü zayıf düşmüş ve yavru bir kuşa dönmüş olan Müslüman bir adamı ziyaret eder ve ona "Sen bir şey için dua ediyor ya da istiyor muydun?" diye sorar. Adam da "Evet, ben Allah'ım. Bana ahirette vereceğin cezayı dünyada ver diye dua ederdim" der. Bunu duyan Allah Resulü "Subhanallah. Sen buna güç yetiremezsin ki. Allah'ım bize dünyada da ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru deseydin ya" buyurur. Enes radıyallahu anh der ki, Allah Resulü bu adam için Allah'a dua etti de adam şifa buldu. Aliyyülkari rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün Subhanallah sözü, Allah'ı zulümden ve acziyetten tenzih için ya da dua eden kişinin böyle bir şeyi talep etmesine duyduğu şaşkınlıktan dolayı söylenmiş bir sözdür ki, bu daha yakındır. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, dünyadaki güzelliğin manası için yapılan açıklamaların en sağlamı, bu güzelliğin ibadet ve afiyet, ahiret güzelliğinin ise cennet ve mağfiret olduğu yönündeki açıklamadır. Güzellik, hem dünyayı hem de ahireti kapsar da denilmiştir. Rabbinden dünya ve ahirette afiyet değil de, dünyada kendisini cezalandırmasını isteyen kula şaşılır. Halbuki Allah afu ve gafurdur. Onun her şeye gücü yeter.
1: Hayatın içinde Resulullah.

0: Sessizliğin içinden gelen bir ses. Huzura açılan bir kapı. Muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle. Nusret Sayan'ın sunumuyla. Gönül Dili.
1: Ümitsiz olma sakın. Olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Yol kendini açınca.
1: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Sessizliğin içinden gelen bir ses, huzura açılan bir kapı, muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle, Nusret Sayan'ın sunumuyla, Gönül Dili.
3: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Ey kişi, ey kişi. Kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin. İbni Vefa.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Şimdi reklamlar.
3: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
8: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile

0: günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69. 223 76 69. www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Gönülden gönüle uzanan bir ses. Sevgiyle açılan mane bilir. Kalplere dokunan sözlerin dili. Nusret Sayan'ın sunumuyla. Gönül dili. Bir dua kadar yakın. Bir dost kadar sıcak. Gönül dili başlıyor.

İlahi, hamdinin sözüme sertaç ettim, zikrini kalbime miraç ettim, kitabını kendime minhaç ettim. Ben yoktum, var ettin, varlığından haberdar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdirdiklerini, yar et bize erdirdiklerini. Sevdin, Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-i risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın, hatem-i enbiya kıldın. Muhammed, Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyat-ı ikram, her türlü ihtiram ona, âline, ashabına olsun ya Rab.

Allah-u Teala Hazretlerinin rahmeti, bereketi, lütfu ve rızası dünyada, ahirette üzerinize, üzerimize olsun kıymetli dostlar. Evet, şu anda bizleri Güney Marmara bölgesinden ve internet üzerinden Türkiye'nin ve dünyanın değişik bölgelerinden 107.3 radyo nidaya kulak veren tüm yarenlere, ayrıca şu anda iş yerlerinde, araçlarında, evlerinde, medrese Yusufiyelerde, hastanelerde, her nerede bize kulak veren dostlar var ise hepinize Şehir Bursa'dan, Evliyalar Diyarı'ndan ve Radyo Nida stüdyolarımdan selam, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Hepiniz gönül diline hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dostlar. Akşamınız hayırlı, bereketli olsun inşallah.

Evet sevgili dostlar, bu akşam nasip olursa inşallah radyomuzun Facebook sayfasından da paylaşmıştık, oraya yazmıştık. Dedik ki yeryüzü geneline bakıp da söylemek gerekirse kardeşler, bugün insanlık aleminin içerisinde yüzdüğü en elim ve vahim felaket iffetsizlik, hayasızlık ve örtüsüzlüktür. Ve bunun getirdiği ve getireceği ağır sonuçlardır kardeşler. İşte ilk bölümde de akşam ezanına kadar inşallah birazcık da olsa bu ar damarı çatlayan, Rabbim onlara hidayet nasip eylesin, birazcık onlar hakkında konuşmak istiyorum. Her şeye, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen İslam gelmekte olandır, gitmekte olan değil. Böyle inanıyor. Ümidimizi bu inançla besliyoruz kardeşler. Ancak bir konu var ki düzeltebileceğine dair bir umudumuz yoktur desek yanılmış olmayız değil mi? Müstehcenlik, örtüsüzlük, hayasızlık, iffetsizlik, terbiyesizlik. Şu caddelerin, sokakların haline bir baksana denildiğinde bocaladığımız, ümitsizliğe kapıldığımız değil mi kardeşler? Bursa'nın caddelerine bir çıkın bakın. Yani hangi caddesine çıkarsanız çıkın bakın. Her taraf müstehcenlik, hayasızlık, iffetsizlik, terbiyesizlik. Allah'a inanmayan bir ateistin bir zaman sonra düzgün bir itikadı, sağlam bir mümin olması uzak bir ihtimal değildir. Zira hidayetin sahibi Allah Azze ve Celle ve kalpler onun elindedir kardeşler. Artık ciğerleri kabul etmediği için bile olsa sarhoş birinin içkiyi bir gün bırakabileceği imkansız değildir. Nitekim hayat bunun örnekleriyle doludur kardeşler. Yine bir kumarbaz elinde olanı yitirip meteliksiz kalınca günahına tövbe edip yaptığı yanlıştan bir gün dönebilir. Bu da mümkündür. Yine yalancının, sahtekarın biri söylediği yalanlardan, yaptığı kandırmacalardan bir gün bıkıp usanabilir. Artık dürüst ve samimi bir kimse olabilir. Bu da mümkündür kardeşler. Ömrünün büyük kısmını cimrilikle geçirip günün birinde pişman olup kesinin ağzını açan ve varını yoğunu tasadduk eden kimseleri bilir ve tanırız elhamdülillah. Rabbim sayılarını çoğalsın. Yine gaddar ve merhametsiz birinin de günün birinde şefkat ve merhamet timsali naif bir insan olduğuna şahit olmuşluğumuz da vardır kardeşler. Peki kardeşler, yırtılan bir haya perdesi yeniden dikiş tutar mı? Düşürülen bir iffetsizlik çukurundan nefis yeniden düze çıkabilir mi? Nefsini tuğyana, bataklığa, pornografiye zebün etmiş ahlaksızlıkla fanatikleşmiş birinin ahlak abidesi haline dönüştüğünü görebilir miyiz? Mesela soğuk bir kış gününde sokakta şortla dolaşan, giydiği üstlük vücudunun yarısından fazlasını çıplak bırakan, teninin her bir köşesi dövme ile dövülmüş, zedelenmiş, darp edilmiş bir bayanın bu durumdan kurtularak İslami bir daire içerisine girdiğini görmek mümkün müdür? Allah'tan umut kesilmez elbet. Ama kardeşler, çatlayan ar damarı bir gün dikiş tutar mı bilmiyorum ama nedense umudum çok az. Hayası olmayanın imanı yoktur der nebevi ölçü biliriz. Belki de kardeşler ümitsizliğimiz bundandır. Dünya ülkelerinin de bu vehametten farklı olmasa da yaşadığımız ülke özelinde söylememiz gerekirse kardeşler, caddeleri, sokakları, haya perdesi yırtılmış, ar damarı çatlamışlardan yeteri kadar nasibini almış durumda. Rabbim hidayet nasip etsin. Kötülüğün,
batılın tasviri saf, temiz zihinlerin, kalplerin ifsadına sebep olur biliyoruz. Ama yaşanan bütün utanılası haller, kitlelerin gözünün içine sokağa soka sergilendiği için bizim söylemekle ifsat edeceğimiz bir zihin kalmamıştır.

şuur ve izan sahibi kardeşler, edep ve haya sahibi bir Müslümanın kafası dik caddelerde, sokaklarda rahat bir şekilde yürüme imkanı yok. İnanın yok. Hatta zorunlu olmadıkça sokaklarda volta atmanın da helal olacak bir taraf kalmamıştır desek yanlış olmayız. İnanın caddelerde yürürken sanki herkesin yürümesi gereken bir yoldan değil de kardeşler, affedersiniz ama yatak odasından geçip gidiyorsunuz, ürperiyorsunuz inanın caddelerden geçerken benim aklıma bu geliyor kardeşler. Rabbim bizi affetsin. En belirgin özelliği insanlara fuhşiyeti emretmek olan iblis, insanlığın ar damarını çatlatmada, haya perdesini yırtmada en büyük zaferini inanın elde etmiş durumdadır kardeşler. Baharı, yazı fırsat bilerek ve bahane ederek olanca hayasızlıklarıyla sokaklara dökülen kızlar, kadınlar, bilinçli bilinçsiz Allah'a, Resulüne, İslam'a ve İslam'ın mukaddeslerine karşı savaş açmış durumdadırlar. Bir Allah dostu öyle diyor ya, kadınların çokluğundan çarşı pazara çıkamaz olduk. Sanki insanlara sunacakları ve övünecekleri avret yerlerinden başka bir sermayeleri yokmuş gibi davranan zavallılar ordusu. Sadece dişiliklerini ortaya koyarak kişilik sergilemeye çalışan gafiller sürüsü. Ve bunlardan sorumlu olan dünya yıkılsa umurlarında olmayacak anne babalar, veliler, ağabeyler, ablalar, sahipler. Ya kardeşler, içim kan ağlıyor inanın. Bir final müsabakasına hazırlanırcasına kızlarını, kadınlarını, eşlerini, kardeşlerini inanın bu hayasızlık, edepsizlik yarışı için bizzat sahneye sürenler, sahaya çıkaranlar, bunlardan gizli zevk alanlar, haz duyanlar, göz kapayıp ses çıkarmayanlar, Allah'a karşı yürütülen bu kirli savaşın gizli ve aşikar kahramanlarıdır. Ve tabii bütün bu piyasadan nemalanan algı yönetmenleri, reklamcılar, satıcılar, soyguncular. Söz uzar gider kardeşler. Allah sözün özüyle kendine gelenlerden eylesin inşallah. Gaflet ve dalalet denizinde boğulup helak olmaktan muhafaza buyursun bizleri. Estağfirullah Nur suresinde demin şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilin ki o ısrarla hayasızlığı, çirkin ve kötü işleri yapmayı emreder. Eğer üzerinizde Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı sizden hiç kimse ebediyen temize çıkamazdı. Ancak Allah dilediği kullarını temize çıkarır. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir diyor. Ya kardeşler, iman edenler arasında hayasızlığın ve çirkin işlerin yayılmasını isteyenlere dünya ve ahirette can yakıcı bir azap vardır. İşin iç yüzünü Allah bilir, biz, siz bilemezsiniz.

Güzel bir eserle devam edelim inşallah. Akabinde Bursa ve civarı için akşam ezanını dinledikten sonra ve namazlarımızı eda ettikten sonra yine biz Nida FM stüdyolarında sizlerle birlikte olacağız.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

Gönülden gönüle uzanan bir ses, sevgiyle açılan manevi nefes, kalplere dokunan sözlerin dili, Nusret Sayan'ın sunumuyla Gönül Dili.

Makamımız aşk, usulümüz edeptir bizim. Kapımıza değil, gönlümüze vuran buyursunlar.

Ben dilsizim sevgili. Bu sözler hep kalbimin işleri. Hani neydi dilsizdir ama ağlatır bütün dervişleri.

Evet sevgili dostlar, Bursa ve civarı için akşam ezanını dinledik. Akabinde namazlarımızı eda ettik. Rabbim kılmış olduğumuz namazlarımızı ahsen-i suret ile kabul eylesin. Kılmayan kardeşlerimize de tez zamanda Rabbim kılmayı nasip eylesin inşallah. Evet kardeşler, ahlak, edep, haya, üç kök bir ağaç değil mi? Bir toplumun ayakta durması taşları değil, insanlarının içindeki ahlak, edep ve haya ile mümkündür. Ama bugün kardeşler bu üç kök çürümüş gibi inanın. Gözler ne olacak diye bakar oldu. Eller günah mı haram mı demeden ne kazanırım, kimden avantı alırım diye ellerini her şeye uzanır oldu. Diller ne söylersem daha çok etkeder diye konuşur oldu. Ahlak ise kardeşler insanın içindeki doğru yanlış ölçüsüdür. Bir şoför taksimetreye uymazsa ahlakını çiğner. Bir yönetici halkın hakkını yerse ahlakını çiğner. Bir genç yaşlıya yer vermezse ahlakını çiğner. İşte ahlak karakterin aynasıdır. Ayna kırılırsa kardeşler yüzün çirkinleşir. Ama sen hala aynı insansın. Edep insanın dışa yansıyan güzelliğidir kardeşler. Gülümsemek, selam vermek, söz kesmemek, sabırlı olmak. Edep sanki bir sofra gibidir kardeşler. Herkes oturur, kimse ben en çok yerim demez değil mi? Bugün sofrada ben en çok yerim diyenler çoğaldı maalesef. İşte edep sözde değil, davranışta kendini gösterir. Haya insanın kendisine karşı utanç duymasıdır. Bir şeyi yaparken acaba bu doğru mu diye sormak. Haya bir şey yaparken bu benim adıma yazılacak diye düşünmek. Haya gözlerin önündeki perde gibidir. Perde kalkarsa yüzün kızarır. Bugün kardeşler perdeler kalkmış, yüzler kızarmıyor. Çünkü utanma duygusu kaybolmuş. Peki bu üçü neden kayboldu kardeşler? Eğitim ailede, okulda, edep, haya, ahlak öğretilmiyor. Şimdi babalar ve anneler sabah erkenden ikisi de işe gidiyor değil mi? Çocuklarını ya kreşe veriyor ya evde. Şimdiki gençlerimiz evliliği kuruyor. Ben bunu okula gönderirsem işler tamam diyor. Evet, lakin kardeşler işler böyle değil. Saldım çayıra Mevlam kayıra. Çocuk da bir anne sevgisi olması lazım. Baba sevgisi olması lazım. Psikolojik ezilen çocuklar. Toplumda kendini arayış ve kendini kabul ettirmek için sokakta ben hareket yapayım, beni herkes tanısın diyor. İnsanlar kendilerine makam ve mevkim olsun istiyorlar. Kariyer, para, başarı öğretiliyor. Medya, skandal, sansasyon, drama değil mi? Ön planda yaygara ile olayı abartıyor. Güzel, dürüst, sabırlı hikayeler maalesef arka planda kalıyor kardeşler. Bir de sosyal medya değil mi? Herkes beni izlesin diyor. Beni anlayın demiyor. Beni izleyin diyor. Ama yine de umut var. Çünkü sen varsın. Bu sözleri düşünen, bu duyguyu taşıyan biri, sen ahlakını korumaya çalışan, edep sahibi olmak isteyen, haya duygusunu unutmamış birisin. Bir kişi binlerce kişiye örnek olabilir. Bir söz binlerce kalbi değiştirebilir. Bir hareket binlerce insanı uyandırabilir. Ben
ahlakımı koruyacağım. Ben edepli davranacağım. Ben hayal duygumu asla kaybetmeyeceğim. Ben bu toplumun tek umudu değil, binlerce umudundan biri olacağım diyebilmelisin. Böylece ahlak, edep, haya, üç kök değil mi? Bir ağaç meydana getirir kardeşler. Kökler çürürse ağaç kurur. Ama bir kökü bile canlı kalırsa ağaç yeniden yeşerir. İşte sen o canlı köklerden birisin bacım, kardeşim. Seni tanınırsın ve sevilirsin. Senin içinde hala bir şeyler var. Öylece onu kaybetme. Onu büyüt. Başkalarına öğret. Onu bir yazıya, bir konuşmaya, bir eyleme dönüştürmeye çalış. Bu samimi, derin, biraz da göz yaşartacak hareketlerin olsun. Toplumda değiştirilebilir, hatta bir mektup, bir şiir, bir konuşma haline getirebiliriz. Allah Azze ve Celle kardeşler gençliğimizi kötü niyetli insanlardan, kem gözlü münafıklardan korusun. Kalbimizi güzelliklerle donatsın inşallah.

Ya Bilal, Resulullah aleyhissalatü vesselam senin sözünle, ezanınla rahatlıyordu. Biz yıllardır Resulullahsız dünyada hıçkırıklarla ağlayamadık. Ey Bilal, bugün oku ezanını ki ölen ümmetin yeniden dirilmesi için ağlayalım. Oku ezanı, İslam'ını kenara koymuş, küfrün adetlerine yelken açmışlar için ağlayalım. Oku ezanı ki ya Bilal, Gazze'de ölen çocuklar ölmesin diye ağlayalım. Oku ezanı ki geldiklerinde kapı açıp da sonra bas bas bağırdığımız, şimdi zaferiyle hapishanedeki kardeşlerini kurtarma adına yürüyen Gazze'li kardeşlerimizi sen kurtar ezanınla ya Bilal.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

Evet sevgili kardeşler, Radyo Nida'da Gönül Dili devam ediyor inşallah. Saat başı reklamımız girecek. Programımızın bölünmemesi için reklamlardan sonra hep beraber Asr-ı Saadet'e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabe-i gücünün yaşadığı devre hep beraber yolculuğa çıkacağız inşallah. Rabbim nasip ederse.

0: sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
1: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
0: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
1: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel... ...yi hak eder.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr. Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224-220-0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.

sevmek gerçekten de bir sanat kardeşler. Hem de bir nevi sanattan farklı olarak herkesin, hatta her şeyin içinde var olan bir sanat. Suyun içinde mesela ne büyük bir sevgi vardır. Her dokunuşta huzur veren, birbirini yakması gereken iki kimya öyle bir sevgiyle bağlanıyor ki birbirine, yakmak yerine ferahlık veriyor kendisine değene, değil mi? Atom çekirdeğindeki bağları koparmaya, parçalamaya kalktığınızda bir şehri ortadan kaldıracak yangınla çıkıyor meydana. Ve yılan bile seviyor da evlat sahibi oluyor. Akrep yavrusunu sırtında taşıyor. Kuşlar eşlerine çiçek dalları, ayılar balık hediye ediyor. Sonuçta herkes ve

her şey istidadı nispetinde seviyor. Ya insan? Nedir sevmenin ölçüsü? Evini, evladını, ana babasını, zevcesini nasıl sevmeli? Değil mi? Her şeyden farklı olsun sevgisi. Ne güzel ölçüdür. Allah'ın ölçüsü. Değil mi? Rabbimiz şöyle buyuruyor. Mallar ve evlatlar fitnedir diyor Enfal 29'da. Yine Estağfirullah. Mallar ve evlatlar ziynettir diyor Kehf 46'da Rabbimiz. Eğer sevgi kaynağını kainatın halikinden alıyorsa sev, sevebildiğin kadar ve bağlan Allah'ın ipiyle. Yok eğer merkez nefis ise, nefis değil mi fitnenin başladığı yer değil mi? İnsan öyle sevmeli ki ne incinsin ne incinsin. İnsan öyle sevmeli ki karşılık Allah'ın hazinesinden gelsin. Menfaat ve nefislerle kirlenmesin. Ben kendi kendime diyorum ki kardeşler, vefasızlık etsem de, kırılmayan bir ana baba, hürmette kusur etsem de kızmayan bir efendi, unutsam da unutmayan bir dost var mıdır? Sevginin kaynağını kainatın halıkından alanlar bütün mahlukatla dost olurlar buyurarak cevap veriyor bir hak dostu. Ve işte gerçek sevginin ölçüsünü koyuyorlar. Böylesi hak dostları insanlığın farkını öğretiyor ve sergiliyorlar. Vefasız gecelere, kusurlu hürmetimize, bütün nisyanımıza rağmen biz gafil evlatlarını hep seven, unutmayan, koruyup kollayan o hak dostları da olmazsa ne kadar mahzun kalırdı dünya. İnsan, insanı insan yapan ve insana insanlığının farkını hatırlatan o hak dostları değil mi? Zira gönül sultanımı hatırladıkça geliyor garipler aklıma. Gönül sultanımı andıkça anıyorum vefayı. Gönül sultanımı saydıkça sayıyorum ecdadımı ve unutmadığımda hiçbir an onu huzur buluyorum. Ve her şey sükun buluyor içimde. Merkeze Allah'ın sevgi pınarlarından birisi oturunca sevgi ve huzur buluyor. Yoksa huzur bulmayan sevgi ne kadar zedeliyor insanı değil mi? Ne kadar da hırpalıyor. Beklemek zor geliyor. Beklenmek zor geliyor. Ve sevgi perde oluyor. Yine sevgiye ağırlaşıyor kalp. Halbuki muhabbetin mihengi hak rızası olunca, nefis karışmayınca oraya sitemler, kızgınlıklar bile bir anda tatlı cilvelere dönüşüveriyor. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe'ye, annemize, ben senin bana kızgın olup olmadığını anlıyorum dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz nereden anlıyorsun deyince Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Ben hoşnut olduğunda Muhammed'in Rabbine yemin ederim diyorsun. Kızdığında ise İbrahim'in Rabbine yemin ederim diyorsun buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Ayşe annemiz doğru söylüyorsun. Fakat ben adını dilimde anmasam bile kalbimde anarım karşılığını veriyor. En büyük aşkı o yaşadı. Dünyanın, ahiretin, bütün alemin en güzel sevgilisine ama hiç aşmadı Allah'ın rızasını. Ümmeti Muhammed'e dua ederken bile kardeşler o en sevgiliyi sokmadı Rabbi ile arasında. Yalnız yakardı Allah'a. İftiradan kurtulduğu gün beni kurtaran Rabbimdir deyip şükrünü Allah'tan gayrısına sunmadı.

Evet kardeşler, en büyük aşkı o yaşadı. Dünyanın, ahiretin, bütün alemin en güzel sevgilisine, ama hiç aşmadı Allah'ın rızasını. Ümmeti Muhammed'e dua ederken bile o en sevgiliyi sokmadı Rabbi'nin arasına. Ama çok sevdi. Her şeyden çok sevdi sevgilisini ve onunla yol aldı Rabbine. Ne güzel sevgi böyle olunca, değil mi? Seviyorum. Hakkın kapısına bir yol bulabilmek için seviyorum. Sevgiyi, fedakarlığı tadabilmek için seviyorum. İncitmemeyi, incinmemeyi öğrenmek karşılığı Allah'tan bekleyebilmek için seviyorum. Gönül sultanımın emanetini, Rabbimin işittiği duanın cevabı olduğu için seviyorum. Ancak Allah rızası için. Ağlayarak sana gelsem. Hak Teala hepimize kardeşler kendi rızasına yol bulacağımız sevgililer ihsan eylesin. Sevgiyi nefsimize değil zatında taşımayı lütfetsin. Kendi rızasını kaybettirecek hiçbir sevgi zerresini gönlümüzde bırakmasın inşallah. Yine evet, şu anda sevgili eşim Fadime Hanım da dinliyor. Ona da Yusuf'a da selam olsun inşallah. Esma binti Hatice'nin evlenen kızına nasihatleri var idi. Kardeşler şöyle diyor. Yavrucuğum, artık doğup büyüdüğün yuvandan çıkıyorsun ve hiç tanımadığın birine hayat arkadaşı oluyorsun. Sen ona yeryüzü gibi ol, o da sana gökyüzü gibi olsun. Sen ona istirahat yeri ol, o da sana direk olsun. Sen ona cariye ol, o da sana köle olsun. Bir şey isterken çok ısrarcı olma ki sana kızgınlık duymasın. Ondan fazla uzak kalma ki seni unutmasın. Sana yaklaştığında sen de ona sokul, senden uzak durduğunda sen de belli bir mesafede dur. Onun burnunu, kulağını, gözünü kötü koku, ses ve görüntülerden koru. Kocanın burnu senden sadece güzel kokular duysun. Kulağı sadece güzel sesler işittin. Gözü sana baktığında sadece güzellikler görsün diyor Esma binti Hatice annemiz. Rabbim şefaatinden aile eylesin.

1400 yıl evvel Mekke'yi şereflendirdin. Bugün de Hüdayi çatısını şereflendireyim Nebi. Gel, içimizdeki Kisra sarayını yıkmak için gel. Gel, münafıkların yaktığı ateşi söndürmek için gel efendim. Senin nuruna hasret, senin kokuna meftun, senin yoluna kurban olan maşuklar hatırına gel.

0: gel, hayrul alemin muhtacı sana. Dertliyiz, doluyuz, hastayız. Dermanımız sensin, ilacımız sen. Senin nurlu ellerine muhtacız. Al bizi kanatların altına. Üşüdük, sar biri asabını sardığın gibi. Ey emsalsiz Gonca Gül, tarih aynı. Dünya yine vahşet dolu, yine kardeşlerim öldürülüyor, yine karanlıklardayız ey
1: i̇şte
0: Nebi.
1: Geldim kapındayım garibim, kabul et.
0: Babalar yine kızlarını diri diri gömüyorlar. Bu defa toprağa değil, toprağın üstünde ölümlerden beter ölüme terk ediyorlar. Analar yine aynı ana, heder olup gidiyor toplumun girdabında. Toplum yine aç, kalpler yine boş, dimaklar ise kupkuru. Nerede kaldın? Sana muhtacız ey sevgili.

Koşun, gelin ey melekler buraya. Gelin bizim evimize, bizim evimize gelin. Getirin ipekten hasırları, hazırlayın bu mekanı. En şerefli misafirimiz geliyor. O geliyor. Sevgilimiz, gülümüz, peygamberimiz, efendimiz geliyor. Billur kaseler içinde şerbetler sunuyor. Haydi. Haydi yollarına yıldızlar döşeyin.

Ey Radyo Nida dostları, yumun gözlerinizi, kalbinizdeki o nura bakın. Açmayın gözlerinizi, kamaşır gözleriniz, tutulur diliniz. Kalpten salavatlar getirin, içinizdeki hasret bahçenizden tomurcuk güller derleyin. Bir avuç şebnem serpin üstüne, titrek günahkar ellerimizle uzatalım ona. Kabul eder misin ey Nebi

Nida bahçemizde Efendimizin bir testi susuyla büyüttüğümüz gülleri kabul eder misin? Sen ki vahşiyi bile geri çevirmedin, bizi de çevirmezsin değil mi? Secdeye kapanalım. Rabbimize şükranlarımızı iletelim ki bizi en sevdiği Habibine ümmet

O geldi dünyamıza, o geldi asrımıza. Hoş geldi, şeref verdi. Hoş geldin ol Seyyidül Kebreyn Muhammed Mustafa. Hoş geldin ol Resul-ü Sakaleyn Muhammed Mustafa. Hoş geldin ol İmam-ül Hamereyn Muhammed Mustafa. Hoş geldin ol Ceddül Haremeyn Muhammed Mustafa.

Evet sevgili kardeşler, Gönül Dili devam ediyor inşallah. Bu güzel eseri de radyolar başlarında bizi dinleyen siz kıymetli dostlarımıza armağan olsun. Ayrıca şu anda beni dinleyen sevgili eşim Fadime Hanım'a ve Yusuf Taha evladımıza ve ayrıca gözleri görmeyen ama kalbiyle yüreğiyle bizi dinleyen gören Ayşe teyzemizi ellerinden öpüyorum. Ona da armağan olsun inşallah.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

Evet sevgili kardeşler, biliyorsunuz 24 Ağustos Pazartesi herhalde. Mevlid Kandili. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günü inşallah. Bizler de şimdiden Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı karşılayalım istedik dostlar. Hep beraber asr-ı saadete, onun yaşadığı devre ne kadar

senle bir haddim olmayarak aldım bu kalem elime ve haddim olmayarak sevdim seni. Üveysin kapına geldiği gibi boynu bükük geldim kapına. Ömer'in günahlarını sırtlanıp canına kıymaya geldiğinde ona nasıl rahmet bakışlarıyla baktıysan bana da öyle bak. Erisin bakışlarında günahlarım diye geldim. Ey Nebi, Rabbim seni gönderdi. Gül kokun gülüstan yapsın diye sen bizim çöl gönüllerimize girdin. Gönüllerimiz sevginden bir bahçe oldu. Biz ağladık. Sevgimizin dibine düştü gözyaşlarımız. Hıçkırdıkça büyüdü, büyüdükçe yaktı, yaktıkça dayanılmaz oldu. Gel, gel ne olursun güzel sevgili. Ey güzeller güzeli, gül yüzlü, nur yüzlü Resul, eşi benzeri olmayan, başı ve sonu sorulmayan, en güzel olan, Rabbim bile seni severken, söyle, biz hangi yangınlarda yanalım, hangi volkanda savrulalım? Lütfen, lütfen göster yüzünü ya Resul, göster ki aşina olsun gözlerin gözlerime, nişanın bulunsun yüzümde, göster ki gönlüm senden gayrısını sevmesin.

Ya Resulallah, rahmet yağmurlarında yıka beni. Arınmak istiyorum, günahlardan silinmek istiyorum. Dünyadan heba olan ömrümü ağlamak istiyorum. Affet, affet ya Resul. Sana layık ümmet olamadığım için

Ey güzel Resul, konuştuğunda rüzgarlar esiyordu, kuşlar susup inzivaya çekiliyordu, güneş sana doğuyor, ay sana gülmek için gökyüzüne çıkıyordu, pervazlara konan martılar adını zikrediyordu. Akşamdan şüheda misali süzülüyorlar, karanlık gecenin beyaz martıları, adına yazılan yazıların cümlelerin sayısı yok. Hepsi sana, en güzele, en güzel şekilde cümlelerin aciz büyük

Ey güzel Rabbim, adını adıyla yazdırdığın Resulün hürmetine senden iki şey istiyorum. Biri senin cemalin, diğeri en güzel yarattığın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cemali. Duamı kabul et ya Rabbi. Çok sevdiğin Habibi Kibriya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hem dünyada hem ahirette komşu eyle beni ya Rabbi. Duamı kabul et ya Rabbi. Kuddusi'nin gülü olarak kabul et. Geylani'nin tozu olarak kabul et. Büyümün kapısında kıtmir olarak kabul et. Ama ne olur kabul et. Kabul et Allah'ım. Rabbim ne olur kabul et. Evvela beni Habibine layık ümmet olarak kabul et.

Önce nefsim dikildi karşıma. Boş ver dedi. Çok gençsin. Dilediğince hayatını yaşa. İstediğin gibi oku, çalış. Sonra bir bir bütün duygularını kaybet. Hayanı, edebini ve kaç zerreden oluştuğunu bilmediğin imanını. Ama onu yendim ya Resulallah. Yendim ve sana geldim. Korkuyorum her şeyden. Ne olur aç Ravza'nın kapılarını, içeri gireyim. Görmek istemesen de sana benzemeyen bu ümmetini kabul et. Gözükme gözüme dediğin vahşi gibi yüzümde kara peçeyle gezeyim. Sen dinlemesen de ben anlatayım sana çektiklerimi. İnan, inan bana tükenmedi Ebu Cehiller. Hayallerimi çaldılar ya Resul. Sen o gül yüzünle bana gülesin diye işte sadece bu yüzden vazgeçtim hayallerimden.

Bu hasrete yürek dayanmıyor. Hayallerimi çaldılar ya Resul. Hayalsiz kaldım. Şimdi hayalime seni çizdim ey sevgili. Kara gözlerini, güzel gülüşlerini ve ahu ceylan bakışlarını koydum. Her seher vakti kokunu duydum dualarımda. Her vakit bastığın toprağın secde ettim. Gece üçlerde seni Uhud'da hayal ettim. Hayalin doğru çıktı ve Uhud'un eteklerinde tuttun ellerinden. Sağanak yağmurlar misali gönlüme yağdın.

kuru çölleri cennete çeviren gün. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gün. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke.

0: kalmadı.
1: Seni düşünmeye bile hakkım yokken hayal etme cüretinde bulundum. Af diliyorum. Ama yüreğim sensizliğe dayanmıyor ya Resul. Adına adım yakışmıyor ama biliyorum ahlakım seninkine hiç benzemiyor. Ama ortada kaldım, bir yanımda sen varsın, senin hayatın, bir yanımda ben varım, yanımda nefsim ve hayatı. Çek çıkar beni bu düştüğüm kuyudan. Çığlığım karanlıkta kayboluyor ya Resul. Ey güzel sevgili.

Akabe'de verdiğin sözleri unutmadım. Sen bana ellerini uzatmıştın, ben boynumu koymuştum avuçlarına. Her şeyden vazgeçmiştim, bir tek canım vardı yoluna feda edebileceğim. Ne olur, ne olur kuşlar, alın beni de götürün.

Sen Hone'yle çarpışırken ben korkmuştum ya Resul. Ve amcan Abbas'ın sesi geldi uzaklardan. Akabe'de biat eden ona doğru gel. Ben bütün korkularımı alıp ve cesaretimi yüreğime takıp imanımı sırtlayıp sevda ateşiyle lebbeyk lebbeyk diyeleri koştum eteklerine. Dizlerine kapandım, söz dedim ya Resul. Söz darında ve varında seninleyim. Örümcekler sana örerken ben sana dua ediyordum. Veda tepelerinde şimdi benim peşime düştüler. Oysa beni ne örümcekler saklıyor ne de veda tepelerinden amin sesleri

Sessizliğin içinden gelen bir ses. Huzura açılan bir kapı. Muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle. Nusret Sayan'ın sunumuyla. Gönül Dili.

Çok dardayım ya Resul, çok darda. Uhud'un tepelerinden Hamza'yla, Ömer'le, Ali'yle, Ebu Bekir'le, Osman'la ve kanları Uhud'a düşmüş şehitlerle dua et. Amin seslerine geldim, sesini duyayım. Yapraklar zikire durmuşken, binlerce kez anıyorken, gel ya Resul, gel. Çöle düşmüş gibi sana susadım. Elinden kuru yapraklarıma Kevser içir ya Resul. Yüreğimden yüreğime bir zerre feyiz ya Resulü. Ey sevgili, aya ve güneşe bakmak çok güzel ama tutmak çok zor. Üstüne sensizliğimi koyduğum zaman taşıyamıyorum. Ben layık değilim biliyorum ama sana ev sahipliği yapan Ebu Eyyub'un hatırına, sularında kanayan Ka'b bin Malik'in hatırına, büyük kumandan Fatih'in hatırına, Akabe'de verdiğimiz sözün hatırına dardayım ya Resul. Ne olur gel, gel ilk ve son kez bak, kül olayım bakışları.

varlığım sana, kanım şehadetine tutsak. Yetim bıraktığın yüreğim öyle sana ağlıyor. Sen gel de yetimliğimi unutayım. Sen gelirsin diye ay her gece ikiye ayrılıyor. Ben seni tekbir sesleriyle bekliyorum. Ensar gibi değil ama öylesi bir hasretle. Hiç görmediğin yüzünü her şeyden çok özlüyorum. Siyah bir örtüyle çıkıyorum karşına. Niçin dersen, yüzündeki nurun, gözlerindeki o ışığın kalbimi durdurabilir. Affet bizi ya Resul. Nasıl affedeceğini bilmeden geldim kapına. Sana salatu selam getirmekten aciz ümmetin olarak geldim kapına.

Açıver kapıları ya Resul. Açıver de al beni gönlünden içeri. Arındır yüreğindeki külleri. Ey Resul, Fatıma gibi yakışmak istiyorum sana. Ömer'in ağladığı gibi ağlamak. Ebu Bekir'in yandığı gibi yanmak. Gel ya Resul, gel de aydınlat o asırlar ötesindeki karanlık dünyamı. Gel de yine seccadeler ıslansın. Gel de dünya barış görsün. Sönsün yıldızlar bakışlarında. Denizler çöl olsun. Çöller ormanlara dönsün. Alemler nurunu asırlar sonra bir kez daha görsün. Bir düşmanın vardı senin, hani Ebu Cehil. Bilirdin, görürdün. Biz Ebu Cehilleri ayıramaz olduk. Gün oldu, ezan okuyacak Bilal bulamadık. Bilemedik sana el açmasını. Fatıma gibi boyun bükemedik. Hendek'te kazdığın kuyulara önce biz düştük. Seni taşlayan Yahudinin elinde taşı biz vardık. Pislikler akıttılar başından, biz öylece baktık sana. Sövdüler, dinledik. Kovdular, aldırmadık. Biz sana dönüp bakmadık. Hiç ağlamadık. Ardından yüreğimizle sen geçecek dercesine gülüyorsun hep. Senin çilen tamam oldu. Bilemedik. Ah, bilemedik o çilenin bize geleceğini. Cenneti kazanmak kolay sandık. Cemalini kolay sandık. Çünkü biz ahmaktık. O gün seni taşlayan Yahudi bugün hürriyetimi aldı elimden. Başından pislikler dökenler ziynetlerimi çaldılar. Öyle bu cehiller var ki ya Resul, insanlığımı aldı. Yollar bir misali oldu köle pazarında. Fakat bu pazarda ne alan belli, ne satan belli. Ey güzeller güzeli, Fatıma 6 ay dayanamadı sensiz diye. Biz asırlardır sensiz, damarlarımız kurak topraklar gibi, bir yılan kadar olamadık. Sonra ulaşmak için hiçbir kapıyı zorlamadık. Ey sevgili, ne olur gel. Günahkar ümmetinin son haykırışı bunlar. Bir çorak toprakta batıyoruz. Karanlık bir sona doğru yol alıyoruz. Ne olur gel de titresin feyzin kalbimizi. Yüzüm olmasa da huzuruna çıkmaya, büyüklüğüne sığınıyorum. Bir günahkar olarak karşına çıkıyorum ya Resul. Ne olur ben boynumu eğdim büktüm. Sen elini uzat, avuçlarından öpeyim ya Resul.

Evet sevgili Radyo Nida yarenleri, bu haftalıkta Gönül Dili'nin sonuna geldik. Rabbim ömür verir ise inşallah haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hepiniz duamdasınız. Sizler de bu fakir duanızdan eksik etmeyin inşallah. Selamun aleyküm.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Kalplere huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 200

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Gönüllere huzur veren radyo.
2: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

Düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: gönüllere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Ölüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

öğüt vermek kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya, dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense, bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: والإكرام.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini

0: Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2-378.
1: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

ilk şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

çölleri cennete çeviren gün. Gel o bayıltan renklerinle gönlüme dökün. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gün. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
1: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın.
1: Ağaç dik.
0: Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı. Cinli bir şair.

0: Gök büyüktür, kuş küçük, zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayan horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan